0: yaşamışsın bu dönemde.
1: Galiba öyle oldu.
2: Bilerek söylemiş. Evet. Öykü diyor ya, ismim
1: öykü
2: gibi.
1: Öykü diyor. Dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum galiba.
3: Yok, hayır, çok güzel anlatıyorsun.
2: Çok güzel anlatıyorsun. Çünkü bir şey soracağım. Şimdi ilişkilerden evlerde yaşananlara, kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken o kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki. Şimdi mesela ben biraz önce de şimdi burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben mutluyum. İşte
1: bu da empati eksikliği ama.
2: Aha işte yani anladın
1: Çünkü
2: mı?
1: Çünkü yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum, lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız, güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak, bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz, o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
2: Aynen.
1: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak. Bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark. Bunun idrakında olmamak. Beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl, bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun sorunu.
2: Aynen öyle.
1: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da yapmamalıyız.
2: Ha, güzel, çok güzel.
1: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla, bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden oradan bakınca bana, ama şu an
2: yo, bence, bence şu an yani senin söylediğine zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya.
3: Evet.
2: Bir kere evet, sabahları doğru. Günaydın diye başlamalıyız yani.
1: Günaydın, günaydın.
2: Yok evet. Yani kimse selam vermiyor.
1: Doğru,
2: kimse
1: maalesef. Mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle aman Avrupa, ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir insanım.
2: Evet, evet,
1: bu kadar
2: yıl
1: zaten
2: herkes.
1: Belli yani ne oldu ama. Şey var yani, o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. Dizi setlerinde de bir ara bu tartışıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz. Yani yoksa ne yani şey, hiçbir şeyden farkın olmaz yani. Ki hayatta.
2: Evet, şimdi şarkı zamanı. Evet. Bak hepsi bu gelsin evet. O zaman.

0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şeyi var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki. De.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı çok var. Sağ. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da flamenco fusion gibi değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda, bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak, şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik, hangi enstrümanları kullanarak, flamenco gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var. Ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
0: Harika. O çok da yeni proje geliyor yani.
1: Evet, yani çok fazla, yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru, yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa, evet, aslında. Aynen. Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne demek?
1: Şey, güzel ediyorum. Bir şey çünkü. Yani bir programa katılıp, radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve anca yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı, yani ben kendimi yazdım ve gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım, dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan demedim.
2: Eşit olsun.
1: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor. Eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim. Anne olmak istiyorum. Yani... Çok şey ya illa öyle bir tarafa çekiliyor belki, siz de sonuçta,
2: daha çok okunsun diye.
1: Evet, yıllardır aynı sektörün içindeyiz, siz de iyi biliyorsunuz ki daha çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor, ama ben hiçbir zaman o duruşumu bozmadım. Kesinlikle. Bozmayacağım da. O yüzden, ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
2: peki,
1: olarak.
2: Peki biraz önce dedin ki Flamenco. İspanyol tarafın, evet, zaten var. Hı-hı. Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı olursa?
1: Harika. Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa. Gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komünikasyonumuz.
2: Artık evet, her şey yani çok hani kolay.
1: Gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçiğimi ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
2: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor, hala iyi mi şu anda, ya
1: iyi,
2: mutlu mu?
1: Berk, evet, yani idealist biri ve evet. Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik belki de, yani çoğul konuşayım. Çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenco'ydu. Şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık. İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki, İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki Flamenco Festivali'nde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
1: Ben de tabii ki elimden gelen en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum, ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor. Ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
2: Öykü bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Ben öyle diyorum net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor yani bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve evet. Ayakta alkışlanıyor.
1: Evet,
2: Berk Neşet evet. Ertaş'ı İspanyolların İspanyol diye.
1: Evet.
2: Vay be bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız yani şeyden
1: çok
2: bahsediyorum.
1: Doğru.
2: Yani biz bir şeyleri başardık mı sanki bir şeyler oluyor. Bir, o kadar şeyiz ki
1: ya Murat
2: sindirilmiş.
1: Murat Ergin de öyle mesela bugün konuştuk o da öyle yani İşler Amerika'da yapıyor. İspanya'da Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var.
2: Ben
1: belki.
2: Oscar ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı. Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak hala Murat'a unuttum selam söylemeyi.
1: Yani bunlar Murat'cığım, çok evet önemli. Ben de bugün konuştum. Ona
2: yani
1: selamlar
2: Öykücüm,
1: sevgiler.
2: Bunları zaten yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi yani
1: evet, doğru.
2: Yani değeri
1: bunu böyle bir şey haline getirmememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Ya bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye ama Berk pop yapıyor. Yani flamenco pop yapıyor. Flamenco puro yapıyor. Yani flamenco'nun katıksız böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
2: Kesinlikle çok
1: yani,
2: çalışmak lazım.
1: Bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor. Belki tıklamamız gerekiyor. Belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir ideoloji farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin eğer söz konusu olan sanatsa bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım no, galiba no, diyorum.
2: Of.
1: Çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
2: Tabii kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği
1: evet,
2: sanatçısı.
1: Hiç söylenmiyor yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere. Neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani. Şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
2: Bir de Öykü biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun
1: evet.
2: Ya.

0: Bir söylemezsek kim bırakacak?
1: Aynen. Bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
0: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim, hani o konuşmanın dışında. Onlar evet, zaten hani başımızın gözümüzün üstüne, hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım, hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattın mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle, anlam, derinlik. Yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyorlar. Böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne? Dur bir daha.
2: Sen de dinliyor bakıyorum.
0: Aynen, ne dinliyorsun sen? Onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? O kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama... Bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani, öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
0: Boyalı Zirek.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
0: Halen, evet, o bir işte kült oldu. Yani kült bir klasikleşti.
1: Eğlencelerde evet, kesin çalınan bir şarkı.
0: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadım.
2: Çıkmadı.
0: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenco gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
1: 8 yaş.
0: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenco gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenco'yu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenco'nun akorları... Çok başka armonisi. Onun için flamenco gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenco gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya, yüzyıllardır, evet, hatta milattan öncesinden beri maruz kaldım.
1: Sanki
0: kaldım.
1: Tek şarkıda evet, kalmışın gibi söyle.
0: Yani tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten? Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Heh, onu düşündüm.
1: Bana gelirim, onu söyleyeceksin
0: o
1: şimdi.
0: O kadar çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye soruyorum. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var, etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler, yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm faranjit olmuşum. Yani iltihap, bakteri, yani şişmiş ve yok. Yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor. Bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda bu zaten onun işi. Yapar. Yani o yapmak zor. Yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi. Tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
2: Bir sürü fedakarlık var.
0: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
1: Evet.
0: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynınızın içinde ne kadar değişkenler var.
1: Olmaz mı?
0: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı. Bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
2: Rotos pembe değil her
0: ama
2: şey
0: aslında.
2: Ama
0: müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
3: Evet, evet.
0: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu Berk olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda, o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi bir görünme zamanı.
3: Vay be, bir Berk dedim, bak nereye geldik ona.
0: Şimdi böyle yıldızlar şey, astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
3: Sen aslan mısın?
0: Evet.
3: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
0: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
3: 2026'da kükreceğim diyorsun.
0: Değer görme zamanı. İnşallah da öyle olur yani.
2: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
0: Birazcık da o da dediğim gibi yani, şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları, yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim, o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani, hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
3: İyi, hadi o zaman şarkıyı gelsin. Öderim bedeli. Evet, öderim bedeli dedik,
0: tamam,
3: öderim bedeli.
0: Evet, hadi öderim bedeli. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet,
0: programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet, kıymetliler. Evet.
1: Çok hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
2: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta evet, bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalı'ya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalı'ya Mezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro. Harika bir dizi. Hüsnün Senin Ey Dilberi Nadide Kamer mi söylüyorum? Uzun Hava, Un Kapanında. Kınıfır Bedreng Olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalı'ya Mezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalı'ya Mezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la Sen Anlat Karadeniz'de partner
1: evet,
0: oldum.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrolü oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğullarının hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldu. Tam bundan 3-4 yıl yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba. 2018'de çünkü Sen Anlat Karadeniz. Diğeri 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerim. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra şey aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul doğumluyum ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim hakim kulağım.
2: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedim, bunu dedim, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani böyle, hani çok bir güzel. Şey dedin ama ne dedin hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfı Kebir'de başka, Akçabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani o kadar seviyorum ki. Şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. Şimdi onlar da deyince rahmetli, Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni sinegrafa. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition... Ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler, Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları. Oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedik işte duygulanma yani duygudan duyguya geçeceğim ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition, deneme çekimi. Her türlü böyle ince ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar, çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
2: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür evet. ederim hatırlattığın
1: ve,
0: için.
1: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
2: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
1: Ama oyunculukta efsanesin. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: çok teşekkür ederim. Evet, yani? Alparslan Büyüksel evet. Selçuklu'da Öke Hatun'u oynadım. Yani, Yunanlı Bey'in karısı Öke ya. Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağı. Orada da Şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun sürede otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
1: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel, dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
1: İyi seçicisin yani. Tebrik ediyoruz
0: yani
1: seni.
0: Yani ben teşekkür ederim. Oyun... Biraz da şans yani, iyi de denk geldi. Beni düşünen yönetmenler
1: ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Evet doğru. Yani aynen. Şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şive çok yatkınım. Yani normal, yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Geldes Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak evet. oynadım. Şey gibi yani, kendimi tekrarlamak değil de mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey, hani çok böyle bazen bakıyorum, bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
1: Evet, evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek, hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da, anlatabiliyor muyum? Hani ben Avrupa'da böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince, şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
1: Öykücüğüm çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz öyle zaman akıp geçti. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
2: Gerçekten.
1: Hatta
2: öyle.

0: Son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel son. Ama çok keyifliydi şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasım varmış herhalde.
0: Ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok özlemişiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yanardan kitabımız var. Bir tanrısı olma. Güzel günlerde
1: çok
0: okuman dileğiyle.
1: Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok da severim.
0: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
2: Tekrar
0: sağ olun.
2: Ayaklarına sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen abla oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en son havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hep radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir havuzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum Elazığ'la Kerkük Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok sever Müzeyyen abla dedi. Ya boş ver Kemal Allah aşkına dedi bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Karaylık Çağla'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kayıla almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda talep etmezler. Olacak yerlerde pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim, çok kalite yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim, paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistsin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez miyiz dedim yani.
0: Vay çok güzel.
1: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik.

0: Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin, gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya inerdik arkadaşlara, faça yaparız hani, ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum, kusura
1: olsun,
0: bakmayın.
1: Olsun, çok güzel anılar, çok önemli.
0: He, eyvallah, çok karma karışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
1: Kış oldu.
0: Bu arada Ahmet şeye gelirdi, hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Ösen, 73'te ilk defa orada dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşız, arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi, yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatardı, kalkardı. Hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş. Gencebay'a. Ya demiş, İzmir'de bir müzisyen var, harika okuyor. Ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana, dedi bir kasete, demiş tamam bu kadar met ediyorsun, hani birkaç tane okusun bir yere, getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 tane sürdü, ben hiç oral olmuyorum. Geliyor bana diyor, ya okusana bir tane. Tamam diyorum, hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
0: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının bura İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım. Yani mesleğe başladıktan sonra. İşte yıllar sonra, yıllar geçince insan etrafına bakıyor, ulan şu tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş. Affedersiniz hani kaba tabirle malı götürüyor, para kazanıyor. Ben ne olmayayım? Ondan sonra ben de artık o şeyler, heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık. En son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi ya, başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi, okumuyorsun bir şey. Tamam dedim, yapıyorum. Fuarın bitmine de 1-2 gün var. Hemen girdik stüdyoya, öyle ben tambur çalıyorum, bir darbuka bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım Orhan abi aradı. Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, bir ay sonra program var dedi, geleceksin mi? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay... Burada şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy'u sahneye, yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Keser yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolmasın, yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Bir iki tane daha vardı. Ahmet,

0: sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya. O zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Gerek müzisyen gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktı. Bir gittim, aman dediler, bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. Evet. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani o zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Yani tek bu piyanist şantör hesabı. Ben bir süre de 5-6 sene piyanist şantör olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa ya.
0: Ya maşallah girip, ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Eğitmen, sürücü kursu eğitmeni.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki, ya oğlum dedi, bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi, bacanak dedi, çok zeki adamdır, yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım, arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git o. Trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş, dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler macera çekti, neler canan evet. Elinden epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım, ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Diyelim, hemen bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Tamam. Bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun, ne güzel.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Oo, ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50 inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini görüyorum ya baba diyor. İşte hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım filan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Külcü Asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha evet. Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymışsın ha. Hala yakışıklısın.
0: He?
2: Hala yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşinizde
0: abi biz de bir zamanlar kart aldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden, bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu. O zaman 20 sene önce. İşte 1,5 seneden 1,5-2 sene yakın

0: Ben okula adım atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı mı aldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
1: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bir menşenin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adap Erkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler filan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak bir emek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam un kapanına gidiyoruz filan. Oğlum oraya okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet, oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasına sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzde başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun, gelir sana yardım etmesinler. Sen oradan, abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamamı değil yani. 15-20 sene tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım? Bana ilk sorusu ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum ama bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak işte şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin hani çizgi film var ya.
2: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada bir daha da göremiyorsun. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
3: Gençler sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
3: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittim her gazino full. Her gazino full. Gençler yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
3: Evet.
0: Ben
3: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O ha ha ha okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
2: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağını duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
2: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
2: Müzeyyen Senar hikayesinde.
0: Dur şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya İstanbul'a o zaman mı geldim? Şimdi yıllar hep ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz.

0: bir gitsek bir şeyler olur filan fikri hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman bir türlü, dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber, ben gelirim burada parkta markta da yatarım, sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin, Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989, akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey, hep magazinlerde beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk kuşaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim, ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun, ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı. Evet. Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir, bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de. Bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de. Falan ya gelsene dedi, bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi, radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsizin hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı, gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya. Bu meyanda baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. 5 posta. Sirkülasyon. O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah, ben okuyorum, onlar takla atıyorlar falan. Her akşam 5 olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık, çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani bu meslekler. İstanbul'a gelişim.
1: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
1: Evet. Senin oldu akşam. Eyvallah. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu, taşıyordu?
1: Sadece iki, yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok her
1: herkesi
0: akşam.
1: Herkesi çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış, güzel manzara deyip bakıyorsun. İşin tekniği bilmediğimiz için, ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ne, ben ne anlarım Van Gogh'un şeyinden. Bakıyorum tabii adam iyi bir resim. Hatta diyorum bu ne lan, dört köşe bir şeyler gibi hani o, ama resimden anlıyor. Aman Allah'ım diyor, bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya. Hani ben görmüyorum onu. İşte müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için, benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
2: Mustafa abi, halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
2: Hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklar aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena, çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. hep istemişimdir. Yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu babtan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan Küçükoğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma, biz organize edeceğiz, şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum, bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin, yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işini de tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. Ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaparoları evet. Vermiş, salonları tutamam. Çok külfetli iş tabii.
2: Her yeri gezeceksiniz ama
0: değil mi? Her şeyimizi de kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah ver yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. O insanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları... İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
1: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı ya kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin başka bir şey.
1: Mustafa biz gazetelerine anons ederiz, merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
1: zarar
0: cepten yemeyelim. Yemeği yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
1: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
2: yararlansın.
0: Evet, insanlar ben çok mutluyum. Yani bana sağ olsunlar. Böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla.
1: Evet.
0: İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor. Ezberi kuvvetli bir adam gibi. Ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri. İşte şudur budur kariyer ne ararsam var. Onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Yani benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
2: Doğru.
1: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
1: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim. Meclis açılış
0: resepsiyonu,
1: açılış resepsiyonunda meclisin Türkiye meclisinde olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin, her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Allah razı olsun, sağ olsun, beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeydi bu.
1: Evet,
0: Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar davet etmişlerdi, gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi, bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olursa önden gördü beni. Aradan, bir yerden. Açılın dedi, Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim ulan bunu Mustafa abi siz dediler. Millet döndüler baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor.
2: Rahatsızlığını bildiği için.
0: İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımın dedi filan, onu şey yaptım. Allah razı olsun, hemen yanındaki o işte profesörler filan var, abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. sağ olsunlar, onlar da ilgilendiler, ettiler. Bu arada gazinoyu sordu, beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım, öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim, bak dedim, müzik ortamı yok, bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Dedim, sen dedi oku. Tamam dedim, yani emir buyurursanız okuruz, o mesele ayrı. Oku oku dedi. Hemen meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi, az da sahneye hazırlayın abim, şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane, bu benim tut demin eşim için yaptığım şarkıyı, Tutku'yu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil Yeşil miydi neydi, onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Ya dediler, ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
2: Çok o da güzel nasip olmuş.
1: Yani. Ne güzel, harika valla. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Valla pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlığım şöyle pişmanlık. Kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden? Yani bir adamdan 3 kere kazık yiyoruz. 4. dev adamla yine iş yapıyoruz. Yani böyle bir huyumuz var. Yok ya, yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik, su beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım. O kadar alet edevat var önünde.
1: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii, bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım, yaparım yani. Elimden maşallah gelirse. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
2: Kitaptan sonra film gelir mi?
0: Ya abla, ben 18 yaşında dedim ya, İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii evet, bir filmim var.
1: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler neler çektim abla ya.
1: Yarayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
1: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım. Oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Toparlıyorum. Gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler, kaldılar. Ne var? Kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dediler, gittik. Göksel Aşoy, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Balıkçılar yok mu? Pazarcının arka tarafı.
1: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Meda İftiharı, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum 30 saniye bir şey. Neyse. Anam en sonunda tabii protokolde oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi Yaygara. Hadi tekrar baştan sarı. Sarı sarı orayı oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti. Ama izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler, onun başım şeyim vardı. Filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Evet. Bizim bu neydi filmci?
1: Ha, Türker abi. Türker.
0: Yok. Beli Kambur abimiz var. O Abdurrahman abi.
1: Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi, Keskiner mi?
1: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan, bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
1: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir buçuk sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Gire'ye çaldık. Ayhan Işık'a çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
1: Evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsoy'a çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O o kadar şey yaptık, hiç duyamamazlıktan geldi, bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu, yani bize hava yapmıyordu. Bazen pozmoz yapıyordu, arkada dönüp çocuklar kusura bakmayın hani derip böyle gönlümüzü alırdı.
1: Ne güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek, 4 tane de Hüzzam.

0: belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, hüzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten, hüzam okunacak 4 tane. Abi hiç hüzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam hüzam yapalım.
1: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
1: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Kendi şarkılarım. İlk
2: çok teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
2: İyi ki geldiniz. Yeşil, yeşil.
0: Ya sağlık. İşte bak mesela yeşil yeşil. Şimdi bu.
1: Şimdi yeşil yeşile veda edelim. He.
0: Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okumaz hemen bir ay sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim 2 saat orada dert mi anlatacağım?
1: Çok tatlısın ya.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
1: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
2: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
2: ama.
0: Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hiç hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyanist şantörüm işte. Piyanist şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Vakti de kalmadı.
1: Bir dahaki sefer
0: tamam. Abi. Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yoktur.
1: Hakim ben. Çok güzel.
2: Abi, hediyelerimiz var.
1: Diyanardan sana kitap var. Bakalım bak. Eyvallah. Kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ha, İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabii bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
1: Ondan tahmin ettiğimiz için onun kitabını. Ha,
0: eyvallah eyvallah. Sağ
2: olun. Güzel günler dostum.
1: Çok teşekkür ederiz abi. Eminim konserler dolacaklar.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
2: Tabii ki.
1: Duyacaktır. Gazetede de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
1: Evet.
0: Ha, yeşil yeşil.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

Ne baha, gençlik başımda duman. Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldız.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebahat ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Bahabuduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

zamanda iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedublüman 2010 yılında kuruldu. Grup Belki, Sakladığım Bir Şeyler Var ve Gamzedeyim Deva Bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük beğeni

200'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

99 Türkiye Güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonunda'yı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in iş

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait, klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın, 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. sanat yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

0: ölsün.
1: Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin Sağram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan End Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: Gökyüzünde bize yağmur ver Allah.
1: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Alacağım parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
7: 1 milyon.
1: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Sadece uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor.
1: Yaş

0: İlaçlar fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var. Doz farklılıkları var.
1: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
0: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
1: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
0: Özellikle
1: şimdi geçti.
0: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
1: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
0: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
1: Yani doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
0: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bir astım var. Mesela biz onlara bir de bu inhaler tedaviler
1: köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum, nefes alamadıkları.
0: Evet, kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
1: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onlara bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
1: Ne gibi mesela, buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir sağlamak.
1: Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti, neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğimiz.
1: O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey, strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma, şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak her zaman için şirketler için ve

0: yönetim kadro için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
0: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım değil mi? Belki...
0: Yani evet çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşır edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
0: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey. Yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben
0: gerekiyor.
1: Bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani çok
0: anda,
1: hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu. Az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yakada değil, beyaz yakada. Orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
0: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
0: var.
1: Yapan...
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: Ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknolojiyi çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
1: koyuyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde

0: bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
0: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
0: Birbiriyle benzer oranlar, hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
0: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın, orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları ön tanılar. Bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirip gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Ve bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii tabii. Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu
1: ama
0: hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
0: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
0: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçların bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Çok bunu bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani evet, inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğimiz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
0: tabii,
1: mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla giyilir değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
0: solunum yolu alerjisi.
1: Solunum var. Bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler çok var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, ara alerjisi. Mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokuldu zamanında nerelerde

0: daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
1: daha oluyor? Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin alerjileri.
0: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
1: Tabii onlar bir alerji.
0: Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
1: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tüklüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek ısırıklarında da alerjiler artıyor.
0: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
1: Tabii çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, en yaban
0: çok,
1: arısı.
0: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek o, diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
1: O daha
0: mi?
1: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
0: Peki gıda alerjilerine gelelim.
1: Gıda alerjileri.
0: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
1: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurta ile başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
0: Alerji ayrı bir şey mi?
1: Tabii.
0: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
1: evet,
0: bir şey öyle
1: çok karışıyor. İntolerans
0: ne aslında, farkı var ikisinin?
1: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
0: şişmeye mi başlıyordu?
1: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
0: tansiyon
1: düşmesi.
0: Onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini o seviyede.
1: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor. Enzim aktivitemiz artıyor. Besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
0: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
1: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinleri tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
0: %30 falanmış galiba değil mi?
1: Evet.
0: Türkiye'deki.
1: Türkiye'de maalesef.
0: Laktoza yani alerjisi veya hani
1: intolerans olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
0: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyumsal demeyebilir. Hayata bakış
0: hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme.

0: çeşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yöntemi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: sosyal kırmızı. Yaptığı aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
0: Yani biz eskiden şuna şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor. Bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz. Yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde. Hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim, giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapış şekilleri değişiyor. Hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor değil mi?
0: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
0: ortak...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var değil mi öyle?
0: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi değil. Ama ne bileyim tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle,
1: yani
0: Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba değil mi? Tam hani eşit 2 tane hisse veya eşit 3 tane hisse.
0: Yani artısı
1: hani
0: da
1: eşit
0: var.
1: 3 belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
0: Şimdi şirketler mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
0: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış. Bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
0: bir şey alalım.
1: Diyor.
0: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya giriyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
0: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
0: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişi şirketten işte 5000 kişi şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
0: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
0: İşlem sayısı ve işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online de satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalar, tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi, değil mi? Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30'sine baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor, değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayayım, çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği. Ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu, var eline, hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım, başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz, bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim, hukuksal okur yazarlık, uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili, işte sağlık ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik, neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz, evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum.
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi. Ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa, şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela, yoksa?
2: Tabii, bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık

0: Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa, bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
0: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
0: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değme ısırır korkar falan böyle bir anne ise.
0: Yok, o özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
0: koruyucu
1: zaten.
0: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
0: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
0: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya eğer kediye alıyor, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var. Ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyor çocuğu. İşte biz buna
1: yani mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan şey, olmaz mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor. Hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
1: Yani her alerji yapan şeyin bir... Tabii. Anti alerjisini mi bulmak?
0: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela
0: bile...
1: fıstığın, yumurtanın falan filan
0: tabii,
1: hepsinin
0: tabii.
1: Var mı bunlar?
0: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
0: Amerika'da,
1: ölüyor falan.
0: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden
0: tabii.
1: Siz çocuk alerji uzmanısınız
0: evet,
1: zaten.
0: Besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
0: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
1: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
0: Tabii. Hatta biz çocuklara...

0: diyoruz.
1: Şeyde seste her şey çok hassas oluyor.
0: İlk gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ilk gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tadı tabii, güzel gelmiyor değil mi?
0: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
0: Evet, bir de var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
1: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet.
1: Tamam, profesyonelliğe.
2: Evet, artık ticariye döndüğünüz zaman. Bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
1: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
1: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte, az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
1: Aklınızdan.
2: Evet.
1: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem, gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
1: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
1: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
1: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa resmin bir ismi var değil mi bir kere?
2: Evet.
1: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
2: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
1: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi? Geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
2: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
1: sabah kalkıyor atölyesine gidiyor, akşama kadar evet. çalışıyor, işe onunla.
2: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda akşamları, hafta sonları bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda beni beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığınız zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?
2: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
2: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
2: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
2: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
2: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
2: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: grafik tasarımcı... Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
2: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
2: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
2: ama.
1: Akıllı değil yani şeyler manuel olarak da yapıyorlar yani.
2: Yapıyorlar işte şey çeşitli yazı bir sürü isim vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz bilmek lazım.
2: Ya evet sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
2: Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
2: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgah yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle. falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben... Şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
2: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi ondan sonra baktığınız yer açı. Bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici evet. kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
0: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
0: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
0: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor. Ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
0: olmasın çocuklarda. Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji...
1: Sakın olan göze çöp
0: aynen,
1: atar.
0: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal

0: doğasında
1: yaşayacak. Çamurun içine de atmayacağız ama.
0: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobiyat?
0: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
0: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli
0: ve
1: görüyor?
0: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
0: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
0: yok
1: sonra verilir
0: mesela
1: falan gibi.
0: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama o virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada diyelim bakteri de büyüyebilir ama
0: virüs,
1: süremiz bitti bunları konuşmaya.
0: Virüs,
1: bir dahaki sefere.
0: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
1: evet,
0: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

insan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor.

hızlı, daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev

sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
3: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

Sizin ne baha? Gençlik başımda duman. Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzinle Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldızlar.

0: heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebahat ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgili'ye

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirilmiştir.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış, sevilen bir müzisyen.

Dinlediğiniz çalışma İstanbul Ses Kayıt'ın modern prodüksiyon anlayışıyla Serkan Kaya'nın güçlü vokal performansını buluşturan önemli bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor.

iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedublüman 2010 yılında kuruldu. Grup, belki, sakladığım bir şeyler var ve Gamze'deyim deva bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük bir

500'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

99 Türkiye Güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonunda'yı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat buldu.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Endo Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir

0: 8 en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1930

1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Bunlar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

izlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programları ile çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lydia Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemini.

0: fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right, pull back on the stick to fly up and push forward to fly down. Weapons are online. Left pilot, get the booster.
1: Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne dökü pipet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin Destansı Başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde, tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy.
5: Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.

0: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
1: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
2: Yoo.
1: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
2: IKEA.
1: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
2: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seri gibi.
3: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
4: Günaydın anne.
5: Merhaba yaş günü çocuğu.
4: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
6: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
7: Bir gün boyunca babam geri dönecek.
4: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
7: Mümkün canım, bununla.
4: Ben babamla mı tanışacağım?
7: Oh, şuna bak.
4: Dayanmak zorlaşıyor.
7: Aa, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
4: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
8: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
4: Oldu işte. Tada!
7: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
9: Bir sorunun mu var Dertgöz?
5: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
7: Oyo.
4: Ama depo dolu diyor.
7: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
4: Odaklanmaya çalışıyorum.
7: Odaklan.
9: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
10: Salyangoz, adın ne senin?
6: Sıradaki filmse çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
2: Hayır.
9: Geri resmen kaçırmışlar. Geri!
11: Arayış başlıyor.
12: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
13: Merhaba. Ben Bilge.
12: Güzel isim.
13: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
12: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
9: Atlantik şehri.
12: Göreve odaklanamayabiliriz.
9: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız?
2: Pamuk şeker.
7: Durdur be.
9: Yürü be Patrick. Yürü be.
13: Bahse girebilirsin.
12: Bence L'ye koy.
9: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
12: 7 de L ile yazılır.
14: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
6: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
15: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç sana kıyamam.

0: Senin etrafında dönmüyor 22.
1: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
2: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
0: Koku yok, tat yok.
1: Dokunmak da. Gördün mü?
0: Yeter, anladım.
3: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
2: I'm feeling alive. Bu da ne?
3: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
4: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
5: Anne.
6: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
7: Ben tropik bir kuşum.
8: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
9: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
10: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
8: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
5: Tam gaz ileri.
7: Merhaba.
11: Kediler şehri nasıl bir yer?
12: Hey, baksana bu Carl.
13: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
12: Yavru pandayı götürüyor.
13: Sakın karıştırıp onu ayıya götüreyim deme.
12: Karıştırmam. Merak etme evlat. Her şey kontrol altında.
14: Mikmik, bunu sen mi sipariş ettin?
15: Tabii ki hayır.
6: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
7: Bir plan yapmamız gerekiyor.
16: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
15: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
14: Geliyor. Ha, tam isabet.
15: Hadi kaçalım.
8: Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik izleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercin...

0: Bunlar ağır çekim de görebilir.
1: Çok acayip bir şeydi.
2: Siz de gördünüz mü güvercini?
0: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
3: Beni çatıdan atayım de...
0: Yok, halleder ya.
3: Pekala Kimura.
4: Starling.
3: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
4: Ellerimi özledim. I gotta
0: stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
3: Walter, beni çok sıkma.
5: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

kubbesi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

yapmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Kartlarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: yerlerden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün miniklerimle birlikte yüzyıllardır İstanbul'a tanıklık etmiş Kız Kulesi'ni ziyarete geldik. Ama öncesinde küçük bir deniz yolculuğu yapacağız. Sonra Kız Kulesi'nde olacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi hep birlikte o zaman bota biniyoruz.

0: Fenerbahçe, 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Eylül, 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Arın Bahar, 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
3: Benim adım Turay Genç, 11 yaşındayım. Futbolcu olmak istiyorum.

0: kocaman bir deniz anası gördüm.
1: Aa evet, kocaman.
0: Kız Kulesi'ne girelim şimdi, çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey, tahmin ettiğim kadar var mı?
1: Acaba yazın bu tekneler olmasa insanlar yüzerek mi Kız Kulesi'ne gidecekler?
2: Bilmem.
1: Çok iyi olurdu. Ama yani deniz anaları da var.
0: Deniz anaları bir şey yapmaz ama ziyerini varsa tabii yapar.
1: Evet.
3: Ben bir şey fark ettim. Şu bilmiyordum bak, şu hani teras gibi yer var ya. O teras gibi yerin yanında şöyle sanki evin çatısı gibi bir yer var. Oraya da gidiliyormuş. Ben gidilmiyor diye biliyordum.
0: Kız Kulesi uzaktan küçücük görünüyordu. Biraz evet, daha yakından bakınca büyük görünüyor.
1: Maçlara bak.
3: Ay evet. Yanımda simit olsa da simit atsam.
0: Kanatları siyah, diğer kısımları da beyaz bir martı görmüştüm. Acaba burada da görür müyüm? Hem de gagası da siyahtı.
1: Aa.
0: Ama kartal değildi.
1: Acaba Kız Kulesi'nin içini nasıldır? Tadilat oldu diye biliyorum.
0: Evet, sanırım öyle.
1: Burada yaşamak ister miydin acaba? Sen ister miydin?
0: Yani mesela şuralarda otursan, böyle telefonla biraz yakınlaştırır, şuranın fotoğrafını çekerdim yani. İsterim gibi.
1: Ben de isterim, çok güzel bir yer. Düşünsene, şurada tam denizin ortasında bir tane evin olacak.
0: Oo, ne güzel olurdu.
1: Çok güzel olurdu.

0: Gerçekten çok meraklandım. Çünkü bir an önce gitmek istiyorum. Acaba nasıl inşa ettiler denizin üstüne?
1: Var ya, ayağı şu anda titriyor. O kadar güzel yol ki.
0: İlk defa geliyorum ben. Galata Kulesi'ne gittim bir kere. Çok küçükken gittim. Ama buraya ilk defa geliyorum. Buraya hiç gelmedim.
2: Kız Kulesi'nin ismi neden Kız Kulesi demişler?
3: Benim bildiğime göre şöyleymiş. Bir tane kral varmış, kızı varmış. Büyücü demiş ki krala, senin kızın ölecek, yılan ısıracak demiş. Kral da demiş, kral da o yüzden Kız Kulesi'ni oluşturmuş. Ama kıza böyle sepette elma verdiklerinde içinden yılan çıkmış ve kız ölmüş. Efsaneye göre öyleymiş.
0: Baran baksana, çok sıra var yani. Herkes ne kadar çok merak ediyor Kız Kulesi'ni.
1: Demek ki o kadar güzel.
0: Buraya gelip görenler var.

0: denizde tehlikeli balıklar var mıdır?
1: Bilmem, belki vardır.
0: Olsaydı eğer martılar
1: denize indiklerinde böyle içine bakardılar. Balıklar da gelip onları ısırırdı.

0: Kanda tam karşımızda galiba. Kız Kulesi. Evet. Orada. Baksana. Gidenler çıkamıyor neredeyse. Yani üstte hep dolu. Ben görüyordum oradan da. Hep böyle sürekli doluydu. İnsanlar hep tepesinde duruyorlardı. Deniz tutmuyor seni değil mi?
1: Yok, ben çok küçüklerim. Böyle gemiye bindiğim için beni tutmuyor Deniz.
0: Kaç odası vardı acaba?
1: Ben buradan bakınca en az 100 tane görüyorum.
0: Bence 150 ya.
1: Yok ya, belki 150 geçer, tabii geçer. Arka tarafı da var bir dört. Arka tarafı var, yan tarafı var, ön tarafı var. Ama bu Kız Kulesi şimdi gireceğiz. Kar 98 çıkar mı acaba?
0: Bilmiyorum.
2: Burayı martılar çok seviyor olmalı.
3: Aa, gelmek üzereyiz.
2: Çok güzel esiyor.
4: Evet. Çok güzel bir hava var.
2: Evet.
4: Ay, çok yaklaştık. Çok heyecanlıyım.
2: Daha da büyüyor. Deniz anaları de denizdeymiş, böyle geziyorlarmış gibi böyle.
4: Deniz anaları acaba neyle besleniyor ya? Yosunlarla mı yoksa küçük balıklarla mı?
2: Bilmem.
0: Çok büyük yani.
1: Çok güzel.
0: Güzel. O kadar, başka da bir şey yok yani.
1: Yok ya, vardır bir üstü. İçini merak ediyorum. İçi nasıl?
0: Ben içi tabii.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Kız Kulesi Müdürü Murat Bey var. Murat Bey, sorularımız olacak çocuklarla birlikte. Dilerseniz hemen dönün. Merhaba, nasılsınız Murat Bey?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte Kız Kulesi'nde olmaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz çocuklar, siz de hoş geldiniz Kız Kulesi'ne.
0: Biz de çok mutluyuz, heyecanlıyız çünkü gerçekten aylardır bekliyoruz. Önü kapatıldı, içeride ne oluyor merak ediyoruz. İşte günlerce yazıldı, çizildi üstüne ama bizim sorularımız olacak. Ama öncelikle benim sormak istediğim, bu Kız Kulesi 2500 yıl yaşında ortalama. 2500 yıllık bir hikayesi var. Bize birazcık böyle bir hikayesinden günümüze kadar nasıl gelmiş anlatabilirseniz çok mutlu olacağız.
1: Tabii ki anlatmaya çalışayım. Dediğiniz gibi yaklaşık 2500 yıllık bir tarih. Yunan döneminde, milattan önce 5. yüzyılda bu doğal bir kayalık alan aslında. O dönemde bu kayalık alan, o dönemin işte kazık teknikleri kullanılarak genişletilip bir savunma yapısı buraya inşa edildiği biliniyor. Bu savunma yapısının kullanılma amacı, biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışındayız tam şu anda. Boğaz üzerinden Karadeniz'e giden ve ters istikamette geri gelen gemilerin kontrol edilmesi, bunlardan gümrük vergilerinin toplanması için dediğimiz gibi M.Ö. 5. yüzyılda buraya bir kale yapısının, savunma yapısının inşa edildiğini biliyoruz. Tabii ki dünya medeniyetinde deniz ticareti her zaman çok önemliydi ve İstanbul Boğazı da Karadeniz ve Marmara'yı, dolayısıyla da Akdeniz'i birbirine bağlayan çok önemli bir konum, çok önemli bir geçiş. Yani 2500 yıl önce de günümüzde olduğu gibi burada gelen geçen gemilerden gümrük ücretleri tahsil ediliyordu. Onlar kontrol ediliyordu. Yine bu Yunan döneminden sonra biliyorsunuz Roma İmparatorluğu kuruluyor ve Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul merkezli bir imparatorluk olarak uzun yüzyıllar bölgede hakim bir güç oluyor. Yine aynı şekilde Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans olarak biliniyor, çocuklar belki duymuşsunuzdur. Bizans İmparatorluğu döneminde de burada yine savunma yapıları, gümrük kontrol görevleri buradaki binalarda, Kız Kulesi'nde gerçekleştiriliyordu. Yine Bizans döneminde bazı araştırmalara göre aynı Haliç'te olduğu gibi, biliyorsunuz Haliç'te Karaköy'le karşı Eminönü arasında bir zincir vardı ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi sırasında biliyorsunuz bu gemileri karadan yürüterek bu zincirin arka tarafına geçmişti. O savunma amaçlı o zincirin bir benzerinin buradan Sarayburnu'na kadar da olduğu değerlendiriliyor. Tabii bu ağır zincirin denizde yüzmesi çok zor. Ara ara gemiler bot vazifesi görüyorlardı. Gemiler arasında da zincirlerle böyle bir savunma sistemi kuruldu. Bazı araştırmalarda değerlendiriliyor. Bununla birlikte tabii İstanbul'un fethine geldiğimiz zaman, 14. yüzyıla, 15. yüzyıla geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet şehri ele geçirdikten sonra Kız Kulesi'nde demek ki o dönem burada bulunan yapı yeterli değildi. Burada yeniden bir kale inşa ettirmiş.
0: Aslında ilk restorasyon anladığımız kadarıyla 1453 yılında oluyor.
1: Tabii diyebiliriz. Burada güçlü bir kale yapısı, bir kule Fatih Sultan Mehmet inşa ettirmiş. Bunun içinde o biliyorsunuz büyük Osmanlı topları, Fatih Sultan Mehmet de zaten top teknolojisini o dönemde üst noktalara çıkarmış bir lider. Dolayısıyla Kız Kulesi'nde de hani toplar konuşlandırılmış. Ama tabii artık o dönemde bütün İstanbul bir Marmara, bir Osmanlı sınırları içerisinde bir Türk gölü haline dönüştüğü için Çanakkale tarafında Kilitbahir, Karadeniz tarafında da biliyorsunuz Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, yani savunmayı bu kaleler gerçekleştirdiği için Kız Kulesi'nin yine büyük bir savunma fonksiyonu bulunmuyor. Yine gümrük kontrol noktası olarak Kız Kulesi kullanılmaya devam ediyor. Ama ilginç bir gelişme oluyor. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren biraz da törensel bir yer haline geliyor. Mehteran bölüğü sürekli Kız Kulesi'nde bulunurmuş. Önemli günlerde, gecelerde burada mehter marşlar çalarmış. Onunla birlikte törensel olarak da mesela bayram günlerinde ya da sultanların tahta çıktığı işte cülüs törenleri diyoruz. Bu tip törenlerde Kız Kulesi'nden sembolik top atışları yapılmış. Tabii bu şekilde kullanılmaya devam ediyor Osmanlı döneminde de. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman da Sultan 3. Ahmet devrinde Kız Kulesi'nde yine bir eklenti, bir onarım gerçekleştiriyor. Burada şunu iyi bilmek lazım. Burası hem akıntı bakımından hem de rüzgar bakımından çok açık bir noktada olduğu için burada inşa edilen yapıların sık sık tamir edilme ihtiyacı söz konusu oluyor. Yine Sultan 3. Ahmet devrinde de burada bir kapsamlı onarım gerçekleştirerek buraya bir de deniz feneri inşa edilerek 18. yüzyıldan itibaren burası bir gemilerin güvenli seyri için bir deniz feneri özelliğini de kazanmış ve günümüze de hala daha burada bir deniz feneri ileri köşede var. Bu fonksiyonu korumuştur. Sultan 3. Ahmet döneminden sonra Sultan 2. Mahmut dönemine gelindiğinde yine tabii ki ara ara küçük onarımlar, değişiklikler olmakla birlikte.
0: O vakte kadar sadece onarımlar mı oluyor yoksa büyük yıkımlar, yangınlar oluyor da değiştiği de oluyor mu? Çünkü tarihe baktığımızda tam karşısı, tam orijinali budur diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü o kadar çok değişiyor ki Kız Kulesi.
1: Tabii ki. Şimdi Osmanlı döneminde söyledik Fatih Sultan Mehmet kagir diyoruz. Yani taş malzeme kullanarak bu kaleyi inşa ettiği için kale günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış. Ama mesela Sultan 3. Ahmet devrinde bir deniz feneri eklendi demiştik. O ahşap bir eklenti. Ahşaptan yapılmış bir fenerdi. Ve ne yazık ki de rüzgarda da o yağ kandilinin, yağının etrafa saçılması ve alev saçılması nedeniyle o yapı mesela yanıp yok olmuş. Ahşap yapı ne yazık ki günümüze ulaşamamış Sultan 3. Ahmet devrinde eklenti. Yine hani çok da hani teknik detaylara da girmeden, çocukları da sıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz gibi hani sık sık ufak onarımlar geçirmiş ama belirli dönemlerde de büyük onarımlar geçirmiş. Sultan 2. Mahmut devrindeki onarım da bunlardan biri. Bu gördüğünüz ahşap yapı Sultan 2. Mahmut döneminde eklenmiştir. Bakın Sultan'ın tuğrası yapının girişine konmuş ve dönemin o Osmanlı barok üslubuna uygun sütun ve sütun başlıklarıyla da burada bir Osmanlı kimliği Kız Kulesi'nde 19. yüzyılda belirgin hale getirilmiş.
0: Aslında ben niye sordum? Son zamanlarda aslında popüler ve onarımı, restorasyonu çok konuşulduğu için özüne sadık kalınarak yapılabilecek bir yapı. O zaman özüne sadık kalınca 2500 yılı öncesine geri dönmemiz lazım. Roma döneminin Kız Kulesi'ni inşa etmemiz lazım bu mantığa göre.
1: Tabii şimdi restorasyon ve konservasyon ilkeleri hani günümüzdeki bakışla hani bundan işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki bakışın birebir aynı olması tabii ki mümkün değil. Günümüzdeki asıl amaç orijinal olarak, özgün olarak günümüze ulaşan unsurların muhafaza edilmesi ve onların korunmasına yönelik. Şimdi o zaman madem konusu açıldı, kısaca şu andaki restorasyon hakkında da bilgi vereyim. Tabii dediğiniz gibi eğer Sultan 2. Mehmet dönemindeki haline döndürmemiz gerekseydi bu 19. yüzyıl eklentisinin de burada olmaması gerekiyordu. Yani asıl amaç şu, yani günümüze özgün şekilde ulaşan her şeyi muhafaza ederek tarihten getirebildiğimizin en fazlasını günümüze ulaştırmak ve bunu da geleceğe ve çocuklarımıza hani sağlam şekilde aktarmak. Biraz tabii farklı bakış açıları olabiliyor. İnsanlar hani farklı karar

0: düşünebiliyorlar, farklı şeyler düşünebiliyorlar. Ama mümkün mertebe bütün görüşlere de saygı duyarak ve dediğimiz gibi elimizden gelen en fazla şekilde de tarihi değerleri koruyarak geleceğe doğru seyretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben biraz araştırdığım zaman 2500 yıllık bir hikayede sorum şu, aklıma şu geliyor. Sembolik olarak mesela bazı yerleri değişse bile sembolik olarak tepenin kubbe kısmının kaldığını görüyoruz. Hatta yangında zaman zaman çöktüğünü, tekrar inşa edildiğini. Acaba mesela 2500 yıl önce de bu kubbe var mıydı, yoksa zaten bu da yoktu, başka bir şey mi vardı? Bu kubbe mesela hangi zamanda buraya geldi?
0: Yine Sultan 3. Ahmet döneminde ve Sultan 2. Mahmut döneminde yapılan eklentilerle oluşturulmuş bir tarz. Sultan Fatih devrinde bu yoktu. Söylediğimiz gibi bu kâgir kısımlar o dönemde vardı. Bu Osmanlı mimarisinin aslında çok güzel bir örneği. Tabii daha dediğimiz gibi 18-19. Yüzyıllara gösteren, o dönemin zevkini yansıtan bir tarz. Kurşun kaplama ve özgün olarak bunun içten ahşap konstrüksiyon ve dıştan da kurşun kaplamalı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu en son restorasyondan önce 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde büyük bir yangın söz konusu oluyor. O yangında bu üst kısım, kulenin kubbe kısmı tamamen yok oluyor. 1940'lardaki restorasyon ve konservasyon anlayışında beton o zamanlar için yeni bir malzeme, yeni bir teknolojik bir buluş.
1: O zaman bozuyorlar diyorlar, zaman beton dökelim mi diyorlar.
0: Ahşaptan yandığı için işte yeni bir malzeme var, beton işte çok pratik, dayanıklı, yangına karşı dayanıklı. O zaman açısından belki doğru bir karar. O zaman betondan bu konstrüksiyonu kurup yine dıştan kurşunla bu aynı şekli verilmiş 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda. Ama şimdi günümüze geldiğimiz zaman hani 2020'ye hani 80 seneden neredeyse 80 seneden fazla ve betonun da biliyorsunuz hani tabii inşaat mühendisleri daha iyi bilir, bir dayanma ömrü var. En kaliteli betonun bile en fazla 100 sene dayanabileceği söyleniyor. Günümüze geldiğimizde o beton artık ömrünü tamamlamıştı ve yıkılma tehlikesi söz konusuydu. Hatırlıyorsunuz Kız Kulesi'nin bundan önceki halinde böyle çapraz çelik kenetler vardı.
1: Evet, evet, evet.
0: O da işte 2000'li yıllarda yapılmış bir güçlendirmeydi aslında. Yani yapıya ait orijinal bir unsur değildi. Deprem, 1999'daki depremden sonra hani Kız Kulesi de bir deprem olur, zarar görür düşüncesiyle yıkılmaması için o çelik kenetlerle güçlendirilmişti. Ama bunlar ne yazık ki günümüze gelindiğinde yeterli önlemler değil. Burada 2021 yılında başlayıp işte yakın zaman önce tamamlanan Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından çok değerli bilim kurulu danışmanlığında gerçekleştirilen bu restorasyonda beton ömrünü tamamlamış ve yapının özgün karakterine zarar verebilecek bir fonksiyonunu kaybetmiş malzemelerden Kız Kulesi arındırıldı tamamen. İşte o çelik kenetler uzaklaştırıldı yapıdan. Bütün işte teknolojik incelemeler, işte kimyasal analizler, bütün bunların neticesinde uzun uzadıya yapılan toplantılar sonucunda en doğru malzeme ve teknik kullanımlarına karar verildi. Bütün enjeksiyon yöntemleriyle yapının duvarları içindeki boşluklar, çatlaklar hepsi tamir edildi. İşte o arındırılan betonun yerine en kaliteli ahşaplardan ve özgün tekniklerle ahşap konstrüksiyon kurulum yapıldı. En işte
1: kurşun kaplı değil mi tepesi de?
0: Tabii.
1: Biz Topkapı'yı gezerken de oranın da restorasyonda kurşun kaplanmıştı. Bunun bir sebebi var mı?
0: Bu tabii ki biliyorsunuz Türk mimarisinin en karakteristik unsurlarından biri. Bütün camilerimiz, Topkapı Sarayı gibi sivil mimarlık örneklerimiz, çeşitli işte mesela sebiller, çeşmeler, kubbe bulunan üst örtüsü kubbe şeklinde olan yapılarda kurşun kaplama Osmanlı'nın bir adeta kimliğini yansıtan bir unsur.
1: Ondan geliyor. Ben bunu çok merak ediyordum.
0: Bu kurşun kaplama da yine bakanlığımız tarafından

0: kurşun ustaları buraya çağrılarak geleneksel tekniklerle, hani babaları, hani babadan oğula kurşun kaplamayı öğrenmiş ustalar tarafından bu kurşun kaplama yapıldı. Yani en ince detaya kadar bütün özgün teknik ve malzeme kullanımına yönelik bütün imkanlar seferber edildi ve Kız Kulesi bu halini aldı.
1: Buranın adı neden Kız Kulesi?
0: Evet, çok güzel bir soru. Bu güzel soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Ama başka bir cevap vererek başlayayım. Burası Türkiye'deki tek Kız Kulesi mi? Hayır. Mesela Türkiye'de birçok Kız Kulesi adıyla anılan, tanınan tarihi yapı var. Mesela Mersin'de Kız Kalesi diye çok meşhur ve çok güzel bir aynı burası gibi denizin içindeki kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir kale var. Aslında bu bir efsaneden kaynaklanıyor. İşte çok uzun yıllar önce bir kral varmış, çok güçlü bir kral. O kralın da bir kızı varmış. Kızını çok seviyormuş, onun başına hiçbir şey gelmesini istemezmiş. Ama kralın falcısı bir gün ne yazık ki üzücü bir kehanette bulunmuş. Ve kralın kızının bir yılan tarafından işte ısırılacağı ve bu yüzden kızın öleceğini krala söylemiş. Kral da çok üzülmüş, düşünmüş, taşınmış. Ben kızımı nasıl koruyabilirim? Yılanın hiç ulaşamayacağı denizin ortasında bir yere ben kızımı koyarsam böylelikle kızımı korurum demiş. Ama ne yazık ki kral kızına sepetler içerisinde yiyecekler gönderirmiş. Bu sepetlerden, meyve sepetinin birinin içine bir yılan girmiş. Bu korumalarda, askerlerde bunu fark etmemişler ve yılan kızı ısırmış ve kız ölmüş. Biraz üzücü bir hikaye ama böyle bir efsane var. O yüzden de denizin ortasındaki bu tip kale yapılarına, korunaklı yapılara halk arasında hep Kız Kulesi denir. Buranın adının Kız Kulesi'nin olması da bu efsaneyle ilişkili.
2: Kız Kulesi'nin içinde neler var?
0: Evet, Kız Kulesi bir kale yapısı, bir savunma yapısı. Aynı zamanda bir deniz ulaşımında gemilerin güvenli bir şekilde seyirlerini devam ettirmeleri için bir deniz feneri olarak da kullanılan bir yapı. Kız Kulesi'ne geldiğin zaman bu kalenin içinde gezebilirsin. Ayrıca kule kısmına merdivenlerle çıkıp yukarıda balkondan çok güzel İstanbul manzarasını izleyebilirsin. Ayrıca kalenin içinde tabii ki Osmanlı dönemine ait orijinal toplar var. Eskiden çünkü burada bu silahlar kullanılırmış. Bu silahları da Kız Kulesi'ne gelirsen görebilirsin.
1: Kız Kulesi ile Galata Kulesi birbirine aşık diyorlar. Peki bunun efsanesi ne?
0: Evet, bu aslına bakarsan biraz modern bir efsane. Çok meşhur Türk sanatçısı, hem yazar, hem şair, hem ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu. İstanbul Destanı isimli çok uzun bir şiiri var. Çok güzel bir şiir. Bütün İstanbul'u tek tek anlatıyor bu şiirinde. Bu şiirin bir bölümünde de Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nden söz ediyor. Ve diyor ki, hani ben bu iki kuleyi de çok seviyorum, onları resmediyorum. Birini resmetsem ötekisi üzülüyor, onu resmetmesem ötekisi üzülüyor. Ben bunları anlayamıyorum. Bir de bunlar niye evlenmiyorlar birbirleriyle diye böyle bir şiirde böyle bir bölüm var. Bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yine modern edebiyatımızdaki önemli isimler de bu şiirden yola çıkarak hani buna benzer hikayeler kaleme almışlar romanlarında. Bu tabi hani insanlar arasında, toplumumuz arasında çok ilgi görmüş. Kız Kulesi'nde adının kız olması, işte Galata Kulesi'nde heybetli bir işte erkek gibi hani İstanbul'u tepeden izlemesi insanların hoşuna gitmiş. Herkes birbirine bunu anlatmış ve böylelikle modern bir efsane günümüzde oluşmuş.
1: Atı alan Üsküdar'ı geçer diye bir söz var. Bunun Kız Kulesi ile bir ilgisi var mı?
0: Evet, bunun Kız Kulesi ile bir ilgisi var. Siz Battalgazi'yi duyduğunuzu düşünüyorum. Battalgazi'yi tanıyor musunuz? Evet, Battalgazi bir Osmanlı savaşçısı. Çok cesur, çok hızlı, çok güçlü. Düşmanlarını, rakiplerini her zaman kolaylıkla alt eder. Hiçbir düşmanı onun karşısında dayanamaz. Çok büyük bir kahraman. Tabii Battalgazi Kız Kulesi'ne de yani savaşa sonunda Üsküdar'a kadar ulaşmış, bu mahalle kadar ulaşmış. Burada onun ondan korkan, onun düşman olduğu kral ne yapmış biliyor musunuz? Bütün hazinelerini Battalgazi kendisinden alıp götürmesin diye ve tabii ki de kızını Battalgazi alıp götürmesin diye bu Kız Kulesi'ne kapatmış. Burası güvenli bir yer. Denizden yüzerek gelemez, buraya ulaşamaz diye. Ama Battalgazi çok ceval bir kahraman olduğu için tabii ki buraya da rahatlıkla ulaşmış. Hem de kralın hazinelerini almış, hem de kralın kızını da yanına almış. Ata binmiş, bir koşu hemen şu karşısı Üsküdar. Hemen Üsküdar'a ulaşmış. Onun peşinden de demişler ki o atını aldı, Üsküdar'a geçti. Yani böylelikle bu atasözü, atı alan Üsküdar'a geçti atasözü bu efsaneden kaynaklandığını düşünüyoruz.
2: Böyle tarihi yerleri nasıl koruyorsunuz? Nasıl bakımını yapıyorsunuz?
0: Tabii burada sürekli olarak uzman personeller var. Mesela restoratörler, konservatörler. Burayı sürekli olarak izliyorlar. İşte bazı hani teknik ölçümler sürekli olarak yapılıyor. Kimyasal analizler sürekli yapılıyor. Bu teknik personellerin burayı sürekli kontrol etmesiyle birlikte burada güvenlik görevlileri de ve hani müzedeki idareciler de sürekli burada bulunuyorlar. İşte ziyaretçiler burayı gezerken hem ziyaretçilerin başına bir kaza, bir sorun gelmemesi için, hem de yapıya işte ne bileyim birisi çayını dökebilir yanlışlıkla, içecekle içeri girebilir, tarihi esere işte bir şekilde çay kahve lekesi olabilir. Hani bu tip durumların önüne geçmesi için güvenlik görevlileri burayı sürekli izliyor. Her sabah açılışta gece bir sorun olup olmadığına yönelik bütün bölümleri kontrol ediliyor. Her akşam kapanışta yine bir yapıda ya da yapının içindeki donanımlarda bir problem olup olmadığına dair kontroller yapılıyor. 7 gün 24 saat sürekli görevliler burada bulunuyorlar ve yapıyı gözlüyorlar. Eğer ki bir sorun tespit edilirse de hani mimarlara, mühendislere, restoratörlere başvurularak gerekli önlemler alınıyor.
1: Peki deprem ve fırtınalar buraya zarar verebiliyor mu?
0: Tabii ki verebilir. Kız Kulesi denizin içerisinde, tam Boğaz akıntısının en kuvvetli olduğu noktalardan birinde. Dolayısıyla rüzgar ve akıntının oluşturduğu zararlara çok açık bir yer. Normal mesela evlerimizi düşünelim. Ailelerimiz ne yapıyor? Birkaç senede bir evlerin içine işte mesela boyasını yaptırıyorlar, badanasını yaptırıyorlar, işte bozulan yerleri tamir ettiriyorlar. Hani yaşadığımız evlerde bile zamana bağlı problemler çıkıyorken Kız Kulesi gibi iklim şartlarının dezavantajının görüldüğü bir yerde bu sıkıntılar daha fazla olabilir. İşte yapılan hani onarımlarda buna önelik tedbirler de alınıyor. Deprem çok büyük bir risk. Burası bir kayalık alan. Hani normal karaya göre deprem olması durumunda daha zayıf bir yer. O yüzden hani devletimiz ne yapıyor? Sık sık bu yapılarda restorasyonlar yaparak, güçlendirmeler, onarımlar yaparak bu yapıları korumasını sağlamaya çalışıyor.
1: Burada geçit olduğunu duymuştum. Böyle bir şey var mı?
0: Eylül'cüğüm, burası restorasyon yapılırken ben buraya girip çıktım. Yani öyle bir geçit ben görmedim. Ama şu var, yani insanlar yeraltı tünellerinden işte gizli geçitler olduğunu düşünüyorlar. Evet, İstanbul'da bazı bölgelerde, mesela Sultanahmet'te yer altında böyle geçitler, tüneller, tarihi Bizans devrinden var. Ama Kız Kulesi'nde böyle bir yeraltı tüneli, bir gizli kaçış, böyle heyecanlı bir şey ne yazık ki yok. Ama şu var, daha önce Yunan döneminde buradan kara arasında bir dolgu yöntemiyle bir yol yapılmış. Mesela bazı havalarda yukarıdan kuleden baktığınız zaman o yolun izini buradan görebilirsiniz. Ama tabii iklim koşullarına ve zamana bağlı olarak o yol tekrar sular altında kalmış. Onun dışında öyle yani sen öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum ama bir gizli geçit Kız Kulesi'nde yok.
3: Ama yol fikri iyiymiş. Şuradan bir yol olsaydı karşıya yürüyerek geçip giderdik. Benim bir sorum daha olacak. Şimdi biz Kız Kulesi hakkında çok konuşuyoruz. Çok popüler son zamanlarda demiştim ya. Aslında sembolü şu yukarıda gördüğümüz çatısı. Devamlı restorasyondan geçmiş 2500 yıl boyunca. Peki bu kulenin tepesi Roma zamanında yoktu tahmin ediyorum. Değil mi? Ne zaman geldi bu kule kısmı?
0: Şimdi tabii yazılı kaynaklarda bilgiler hani hem Roma dönemi hem Bizans dönemi bununla ilgili bilgiler var. İşte burada hani dediğimiz gibi buranın kullanım amacına yönelik anlatımlar mevcut. Ama bu milattan önceki dönem yani dönemlere ait işte gravürler, çizimler yani elimizde daha ziyade geçten son birkaç yüzyılın 400-500 yılın işte en fazla 10. yüzyıldan itibaren elimizde gravürleri buranın görsel izleri var. Onlar da hani daha ziyade büyük haritalarda küçük Kız Kulesi detayları şeklinde. Dolayısıyla hani Romalılar döneminde, Yunan döneminde işte burada kalenin böyle bir kulesi var mıydı? Kulenin üstünde bir işte kubbe var mıydı? Hani bu çok net değil. Ama net olan şu, az evvel de anlatmaya çalışmıştım. İşte restorasyonda beton, bir önceki 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda betondan konstrüksiyon kurulduğu için işte tamamen arındırıldı. Ve ne yazık ki toplumumuzda da işte bu betondan arındırılmasından sebep eleştiriler söz konusu oldu. Ve tekrar özgün teknik ve malzemelerle ahşaptan bu konstrüksiyon yapılıp kurşunla kaplandı. İşte bu Osmanlı'nın geç dönem özelliklerini yansıtan Osmanlı dönemine ait bir unsur.
3: O zaman yani bu şeyi kapatabiliriz bu konuyu artık. Özüne tam sadık kalınarak restore edildi ya da edilmedi ya da değiştirildi. Bu bir spekülasyon o zaman. 2500 yıl boyunca zaten kendi içinde de sürekli değişmiş.
0: Tabii ki.
3: Değil mi?
0: Tabii.
3: Değişmiş. Biz son 400 yılı, 500 yılı baz alınarak son halini restore ettiniz.
0: Tabii.
3: Bir de bu arada daha önce açığa çıkarılmamış, bir önceki restorasyonda da ön plana çıkarılmamış bir Fatih Kapısı var burada içeride. Bir küçücük kısacık ondan da bahsedelim.
0: Tabii, 2000'li yıllarda da kapsamlı bir restorasyon Kız Kulesi geçirmiş. Tabii bu önemli bir restorasyondu. O yapının yani son 20 yıl içerisindeki statik bütünlüğünü koruması açısından elbette gerekli bir restorasyondu. Ancak tabii o dönem yapılan restorasyonda yapının kimliğine dair en önemli kısımların ne yazık ki algıdan kapatıldığını görüyoruz. Bu kale kısmında siz sözünü ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bir kale. İşte dendan adını verdiğimiz böyle burç kısmı var. İşte o burç kısmının üstü bir çatıyla kapatılmış ve kalenin iç mekanı bir turistik işletmeye dönüştürülmüştü. Aynı zamanda yine kalenin ana giriş kapısı olan bu kapı da çeşitli hani tekniklerle kapatılmıştı ve bu yapının bir kale yapısı olduğu dıştan görüldüğü vakit anlaşılması mümkün değildi. Bak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bu son restorasyonda o çatı, yani yapının özgün haliyle hiçbir ilişkisi olmayan, yapıya kesinlikle ait olmayan o çatı örtüsü yapıdan uzaklaştırıldı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet döneminde açılmış bu kapı da tekrar işler hale getirilerek yapının kimliği bakımından çok önemli bir nasıl diyelim, algı ortaya çıkmış oldu. Yapı artık çok rahat bir şekilde bir kale olduğu anlaşılabiliyor. Bununla birlikte tabii ki bu Sultan II. Mahmut döneminde inşa edilmiş eklenti de bu taş kısımlar, sütun başlıkları, sütunlar ve mermer alınlığı orijinal. Onlar da muhafaza edilerek yine bu yapıda tekrar özgün tekniklerle kurulumu yapılarak ve orijinal taş malzemeler de yerine yerleştirilerek hani Sultan II. Mahmut dönemindeki Kız Kulesi'ne Kız Kulesi tamamen geri getirilmiş oldu.
3: Bu da 400-500 yılı mı kapsıyor geçtiğimiz?
0: Şöyle tabi hani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki kale yapısı 15. yüzyıl, yani 1400'lü yılın, evet, ikinci yarısı diyelim. Bu Sultan II. Mahmut dönemi de 1833'lü yıllar. Dolayısıyla hani 1800'lü yıllardaki haline geri döndü ama 15. yüzyıldan itibaren özgün kısmı da tamamen korunmuş, korunmuş duruma getirildi.
1: Burada etkinlikler var mı?
0: Evet, Arın Kız Kulesi'nde çok çok beğeneceğini düşündüğüm bir etkinlik oluyor. Her gece saat 9'da dünyadaki en gelişmiş lazer cihazlarının kullanıldığı bir lazer ve ışık gösterisi yapılıyor. Bu gösteride Boğaz çevresinde, Kız Kulesi çevresinde, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında bu bölgeden çok rahatlıkla izleyebilirsin. Çok eğlenceli ve bu ışık lazer gösterisinin son kısmında Galata Kulesi ve Kız Kulesi arasında da bir lazerle böyle etkileşim de var. İzlediğin zaman eğlenceni düşünüyorum.
3: Aa, çok güzel. Bunu en güzel karşı taraftan seyredersek daha iyi olur değil mi? Galata Kulesi'ni
0: tabii
3: de görüp.
0: Salacak sahil. Her akşam saat 9'da Kız Kulesi'nde yapılacak lazer gösterisini izlemek için en uygun,
3: en güzel
0: en
3: ya.
0: Yer.
3: Murat Bey, biz gelirken metrelerce kuyruk gördük dışarıda. Tahmin ediyorum ki ilgi çok büyük. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz?
0: Kız Kulesi hani tabiri caizse İstanbul'un incisi. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Boğaz dünyada birkaç tane örneği olan coğrafi bir güzellik. Kız Kulesi işte bu güzel İstanbul'u hani seyredebileceğiniz en güzel noktalardan biri. Ayrıca bu eşsiz doğa harikası İstanbul Boğazı'nın en iyi şekilde algılayabileceğiniz, hissedebileceğiniz bir yer. Vatandaşlarımız da elbette bunun bilincindeler. Kız Kulesi'ni çok seviyorlar. Kız Kulesi'ne yoğun ilgi gösteriyorlar. Teknelerle Kız Kulesi'ne ulaşım sağlanıyor. Yoğun bir şekilde sabah 9'dan akşam saat 8'e kadar misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada hem gelip İstanbul'u izleyip hem de biraz temiz hava alıp, boğaz havası alıp buradan ayrılıyorlar. Tabii Kız Kulesi yine Anadolu yakasında konumlu bir tarihi kültürel değer olarak aslında turistik bir de nokta ve hani aşağı yukarı Üsküdar'la Kadıköy'ün tam da arasında yer alıyor. Üsküdar biliyorsunuz Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla, kültürel değerlerle çok seçkin bir İstanbul'un ilçesi. Kadıköy'de yine keza kültürel bakımdan çok hareketli, önemli bir ilçe. Hani vatandaşlarımızı Kız Kulesi'ne bekliyoruz. Kendilerine günlük güzel bir tur yapabilirler. Hem Üsküdar'ı görürler, Kız Kulesi'ne uğrarlar. Buradan da Kadıköy'ü geçerler. İstanbul'da güzel bir gün geçirebilirler. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler edindik. Biz çocuklarla birlikte biraz Kız Kulesi'ni gezeceğiz. İçeriği merak ediyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çocuklar, size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: çok kullanmak isterdim ya, böyle pim. Çok güzel. Tuğra da var burada, çok güzel. Şöyle tutuyorlar herhalde. Buradan bam diye var. Güzelmiş, çok güzel.
1: Bu yazı çok değişik.
0: Tuğra.
1: Acaba neden numaraları var? Gücüne göre mi acaba?
0: Ama büyüklüğüne göre bence. O küçük birazcık daha, bu büyük bence biraz daha. Ya ne kadar büyük, nasıl yukarı evet. Çıkacağız acaba?
1: Hadi gel yukarı çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Vallahi çok güzel merdivenleri falan. Çok ahşap ve güzel.
1: Acaba başka neler var, çok merak ediyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum. Burası. Aa, manzara çok güzel.
1: Bakayım. Gerçekten de çok güzel. Denizin rengi de çok güzel.
0: Evet.
1: Buradan da çok güzel görünüyor.
0: Her yerden çok güzel. Aa, ışıklar. Lazer dedikleri bu herhalde.
1: Çok güzel görünüyor burada. Kulenin manzarasını çok merak ediyorum. Kuleye çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Var ya ne güzel. Tek camlı ama evet. Çok güzel.
1: Çok yüksek ya. Çok merak ediyorum.
0: Benim yükseklik korkum da var hem.
1: Benim yok.
0: Çok kötü bir şey ama. Ben buradan bile korkuyorum.

0: Acaba tarihi şeyler nasıl bir şey? Çok merak ettim.
1: Nasıl bir şey mi? Böyle bir şey.
2: Baksanıza. Ne kadar? Geminin uzunluğu, kısküllesi ne kadar büyük?
0: Ne kadar eski bir fotoğraf? Yani siyah beyaz fotoğraflar. O kadar eski.
2: Evet. Zaten belli oluyor ne kadar eski oldu.
0: Bu zamandan beri var demek ki Kız Kulesi.
2: Bak buradan böyle olmuş. Tarihin ilk Kız Kulesi fotoğrafı bence bu. Çünkü evler falan, buradaki evler yıkılmış mesela.

0: tepeden bakılınca bir değişik oluyor.
1: Çok korkuyorum.
0: Karşıdaki manzara çok güzel. Özellikle de buradan bakılınca daha güzel.
2: Evet, çok güzel. Şu bile çok güzel yani. Çok güzel duruyor.
0: Ve denizin renkleri.
2: Evet, ben de onu diyecektim. Şuradaki yeşilliği falan çok güzel.
0: Biraz su yeşil var, biraz lacivert.
2: Evet. Bak, şu karşıdaki Galata Kulesi biliyor musun onu?
0: Biliyorum ama hiç gezmedim daha önce.
2: Ben de hiç gezmedim.
0: Buradan küçük görünüyor ama yakınına gelince büyüktür herhalde.
2: Evet. Bak, Topkapı Sarayı var, sonra Ayasofya var. Biz buraları gezmiştik ve şimdi bakmak da çok güzel.
0: Evet.
2: Kayalar, şeyler falan filan.
0: Şuradaki kayalar siyah ama şuradakiler yosun tutmuş. O yüzden yeşilimsi bir renk.
2: Evet, onu herkes.
0: Fotoğraflarda olduğu kadar güzelmiş Kıskıresi. Çok güzel olur. Işıklar falan.
2: Buradan bakılınca çok güzel görünüyor.
0: Evet. Hem lazer gösterileri de oluyormuş saat akşam 9'da.
2: Evet, onda.
0: O zaman çok güzel olur işte.
1: Fatih Sultan Mehmet'in koydurduğu toplar bunlarmış. Üzerlerinde numaraları var.
2: Evet.
1: Tuğrası var.
2: Evet.
1: Dokunsana. Kaç yüzyıllık. Dokun. Hisset.
3: Mermer mi bu? Galiba mermer bu.
1: Hı?
3: Evet.
1: Şuradan yukarı çıkalım mı?
3: Çok merak
1: çıkalım. Ben de. Hadi gel çıkalım bakalım. Ben asıl böyle ışık gösterisini merak ediyorum.
3: Ben de.
1: Ve salacaktan bunu oturacağız, seyredeceğiz. Galata Kulesi ile yaşadıkları.
3: Yara olmadı şeyi internetten izleştirdik.
1: Aa evet, onu bakalım. Galata Kulesi'ni gördünüz mü karşıda bak?
3: Evet. Ya. Çok güzel görünüyor.
1: Evet, karşılıklı.
3: Evet. Yeri. İki aşık kule.
1: Fener'e bak, gel. Fener'i gördün mü?
3: Aa, fener mi?
1: Evet, işte fener bu meşhur. Allah, böyle.
4: Ama ben yine de Salacak'ta bir gece oturup Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin arasındaki ışık gösterisini gerçekten izlemek isterim.
3: Ben de.
4: Merak ettim.
0: Her gece oluyor mu?
3: Galata Kulesi.
4: Her gece 9'da.
3: Aa.
0: Söyledi, duydun mu?
3: Duydum da her gece olduğunu hatırlayamadım. O oradaki şey fener mi?
1: Omuzlar.
3: Fener lazım. Bence ikisi evlenmeli ya. İkisi şey gibi. Birbirine aşık kuleler gibi.
0: Evet. Ama hangisi güzel? Bence.
3: Şimdi gençlik olarak bakarsan Kız Kulesi daha geniş. Galata Kulesi biraz daha küçük. Ama Galata Kulesi de güzel.
1: Galata Kulesi
3: de. Ben bence ikisi de çok güzel.
0: Ben buranın hikayesini çok beğendim.
2: Ben de çok beğendim. Burada eskiden yangın falan çıkmış, onları duydun mu?
0: Duydum. Hatta burası eskiden deniz feneri olarak kullanılıyormuş.
2: Vay canına. Bu kadar büyük bir deniz feneri ilk defa gördüm.
0: Çok etkileyici bence.
2: Bence de. Çok güzel be. Bakar mısın sıraya?
0: Evet.
2: Herkes buraya girmek için sabırsızlanıyor.
0: Deniz de çok güzel. Çok da güzel bir hava var. Ah.
2: Denizi hayatımda hiç bu kadar yakından görmemiştim, bu denizi.
0: Deniz anaları da var hem. Onlar da çok güzel. Şeffaf renkleri var. Hatta evet. Bazen şeffaf oldukları için ben onları göremiyorum.
2: Şu an önümüzden geçtiler az önce. Ama bazen buradaki şey de onları yutuyor.
3: Kız Kulesi'ni gezmek bana çok iyi geldi. Çok beğendim Kız Kulesi'ni.
2: Ben de çok beğendim Kız Kulesi'ni. En güzel tarihi yapılardan biri.
3: İyi ki de gezmişiz burayı. İyi ki de gelmişiz.
2: Evet, iyi ki de gezdik ve iyi ki de geldik. Çok güzel bir yerdi.
3: Manzarası da çok güzel. Manzaraları inceledik.
2: Evet, çok güzeldi burası.
3: En güzel eski fotoğraflara baktık.
2: Evet, eski fotoğraflara baktık falan. Ama çok eski fotoğraflardı.
3: Tarihi eserleri inceledik.
2: Evet. Ama buralarda çok eski olduğu için çok güzel oluyor. Çok ve çok güzel.
3: Ve buralarla ilgili bilgi edindik. Bana evet. Bunların hepsi çok iyi geldi.
2: 2500 yıl önce yapılmış bu Kız Kulesi. O yüzden ben çok şaşırdım.
3: Evet. Bence buraya herkes gelmeli.
2: Bence de herkes gelmeli.
3: Sen Kız Kulesi'nin hikayesini biliyor muydun?
2: Evet. Hayır, önceden bilmiyordum ama bugün öğrenmiş oldum.
3: Ben daha önceden de biliyordum.
2: Ne güzel.
3: Sen yaşamak ister miydin bu kulede?
2: Kim istemez ki?
3: Bence biraz da yaşamak zor olurdu. Ben isterdim ama tabii içine önce yatak falan koysunlar önce.
2: Ya yatağı falan kendim alırım. Bana kuleyi versinler yeter.
5: Dışarıdan küçük gibi gözüküyor ama inanılmaz yüksek ve büyük. Ama görmeye değer, mutlaka gelmeye değer ve görmeye değer.
6: Evet.

dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerden bu haftalık bu kadar. Biz Kız Kulesi hakkında harika şeyler öğrendik. Umarım siz de 2500 yıllık tarih hakkında çok güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Bize katıldığınız için bu hafta teşekkür

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Bankası.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani, kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır. İyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.
3: İş Bankası.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bu salı binde ABC sıvı çamaşır.

2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette şu

A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra. Doğru. Öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani size çok, özel evet, çok teşekkür evet, ederiz. Valla sabah sabah var ya, bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Ya, çok
1: evet,
2: çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesilde şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI'la baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü
2: güzel.
1: Ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık.
2: Çok
1: Bak iyi. Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim. Hatta böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum valla. Bu şarkıları sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan, çok fazla
2: çok
1: enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıyız.

0: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir,
0: Diye
1: evet.
0: düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir
0: Hem
1: video vardı
0: diziler hem
1: hatta.
0: şarkıların.
1: Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı. Onu o zaman söylemiştik.
0: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına o videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Sıklıkla da gidiyorum zaten.
0: Evet.
1: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
2: Oh, çok güzel. Yürekli olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
1: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da. Yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Belki

0: aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
2: Çok güzel anlattın.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeylerin, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu, bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: yoruldum. Bazı şeyler aradan kaynıyor. Çok evet. Önem verilen evet. Şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın çok, ki. Çok inşallah şarkı da yerini bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani.
0: Hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok. Adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini yaşamak. Kesinlikle. Sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında
1: kesinlikle.
0: Mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü
1: şey,
0: hani
1: her şey, savaşı, cinayeti, şusu, busu.
0: Evet, yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin hayattan geçiyor insan, çünkü tabii yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani. Değer. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz çünkü bilinçliyim aslında, ama tabii kaderciyim de, fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz, yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin. Aynen. İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı. Ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de, sizde de öyle yani.
1: Her şeyde.
0: Her sektörde var. O yüzden önemli olan bence...
1: Her şeyi bilen abiler ve ablalar var.
0: Yani. Evet, o yani her şeyi bilencilik o. Yani o bana biraz şey geliyor. Kesinlikle, ben zaten kesinlikle öyle ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim... Hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım ne günah. Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi... Kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi.
2: Şarkıları ben, da yani tam öyle seçmişsin bu dönemde.
0: Galiba öyle oldu.
1: Bilerek seçmişim. Evet. Öykü diyor ya, ismim
0: öykü
1: gibi.
0: Öykü diyor. Yani dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum galiba.
2: Yok, hayır, çok güzel anlatıyorsun.
1: Çok güzel anlatıyorsun. Çünkü bir şey soracağım şimdi. İlişkilerden evlerde yaşananlara kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken... O kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki şimdi mesela biraz önce de şimdi burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğunun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben mutluyum.
0: İşte bu da empati eksikliği ama.
1: Aha işte yani anladın
0: çünkü
1: mı?
0: Çünkü yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız. Güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak. Bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark. Bunun idrakında olmamak. Beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun sorunu.
1: Aynen öyle.
0: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da yapmamalıyız.
1: Ha, güzel, çok güzel.
0: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden oradan bakınca bana ama şu an.
1: Yo, bence, güzel. Bence şu an yani senin söylediğini zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya.
0: Evet.
1: Bir kere evet, sabahları doğru. Günaydın diye başlamalıyız. Yani.
0: Günaydın! Günaydın!
1: Yok evet. Yani kimse kimseye selam vermiyor. Kimse
0: doğru.
1: Kimse
0: mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle aman Avrupa. Ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir insanım.
1: Evet,
0: bu kadar
1: yıldır
0: zaten
1: herkes.
0: Belli yani ne oldu ama. Şey var yani o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. Dizi setlerinde de bir ara bu tartışıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz. Yani yoksa ne yani şey hiçbir şeyden farkın olmaz yani. Ki hayatta.
1: Evet, şimdi şarkı zamanı. Evet. Bak hepsi bu gelsin evet. O zaman.

0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şey var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki. De.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet. Evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da flamenco fusion gibi değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda, bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak, şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam, sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik, hangi enstrümanları kullanarak, flamenco gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var. Ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
0: Harika. O çok da yeni proje geliyor yani.
1: Evet, yani çok fazla, yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum. Çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru. Yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa, evet, aslında. Aynen. Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne demek?
1: Şey, güzel bir şey çünkü. Yani bir programa katılıp, radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için, hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve ancak yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey, onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı. Yani ben kendimi yazdım da gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım, dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan demedim.
2: Eşit olsun.
1: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim, anne olmak istiyorum. Yani çok şey, ya illa öyle bir tarafa çekiliyor belki. Siz de sonuçta,
2: daha çok okunsun diye.
1: Evet, yıllardır aynı sektörün içindeyiz, siz de iyi biliyorsunuz. Aynen, aynen. Ya daha çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu bozmadım. Kesinlikle. Bozmayacağım da. O yüzden, ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
2: peki,
1: olarak.
2: Peki biraz önce dedin ki flamenco. İspanyol tarafın, evet, zaten var. Hı-hı. Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı olursa?
1: Harika. Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa. Gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komünikasyonumuz.
2: Artık. Evet, her şey yani çok hani kolay.
1: Gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkciğimi ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
2: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor, hala iyi mi şu anda?
1: İyi,
2: mutlu mu?
1: Berk, evet, yani idealist biri ve evet. Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik. Belki de yani çoğul konuşayım. Çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenco'ydu. Şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık. İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki, İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki flamenco festivalinde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
1: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor. Ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
2: Öykü bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Ben öyle diyorum. Net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor. Yani bizim Murat Karahan gidip...

0: İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve ayakta alkışlanıyor.
1: Evet,
0: Berk, Neşet Ertaş'ı İspanyolların İspanyolları.
1: Evet.
0: Vay be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
1: çok
0: bahsediyorum.
1: Doğru.
0: Yani biz bir şeyleri başardık mı? Sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki.
1: Ya Murat sindirilmiş. Ergin de öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle. Yani İşler Amerika'da, yapıyor. İspanya'da Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var.
0: Ben
1: belki
0: Oscar ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı. Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak hala Murat'a unuttum selam söylemeyi.
1: Yani bunlar Murat'cığım, çok evet önemli. Ben de bugün konuştum. Ona
0: yani
1: selamlar,
0: Öykücüğüm, bunların zaten yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi yani.
1: Evet, doğru.
0: Yani değeri
1: bunu
0: almış
1: böyle bir şey haline getirmememiz gerekiyor, öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ya bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya, iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye, ama Berk pop yapıyor. Yani flamenco pop yapıyor. Flamenco puro yapıyor. Yani flamenco'nun katıksız böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle çok yani çalışmak lazım.
1: Bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor. Belki tıklamamız gerekiyor. Belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse, ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji, farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin, eğer söz konusu olan sanatsa, bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği, kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum, mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım galiba diyorum.
0: Of,
1: çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
0: Tabii kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği
1: evet,
0: sanatçısı.
1: Hiç söylenmiyor yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek, böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere. Neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani. Şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon, 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
0: Bir de Öykü şey, biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun
1: evet,
0: ya.
1: Biz söylemezsek kim bırakacak?
0: Aynen, bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
1: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim, hani o konuşmanın dışında. Onlar evet, zaten hani başımızın gözümüzün üstüne hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım, hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattın mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle, anlam, derinlik, yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyor. Yani böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne? Dur bir daha.
2: Sen de dinleyin bakıyorum.
1: Aynen, ne dinliyorsun sen? Onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ben, o kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani. Öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
1: Boyalı Direk.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
1: Halen, evet, o bir işte kült oldu. Yani
0: kült
1: bir klasikleşti.
0: Eğlencelerde evet, kesin çalınan bir şarkı.
1: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadı.
2: Çıkmadı.
1: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenco gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
0: 8 yaş.
1: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenco gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenkoyu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenkonun akorları çok başka armonisi. Onun için flamenko gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenko gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya yüzyıllardır. Evet. Hatta milattan öncesinden beri maruz kaldım.
0: Sanki tek şarkıda evet. kalmışsın gibi söyledin.
1: Yani tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten. Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Heh, onu düşündüm.
0: Bana gelirim onu söyleyeceksin şimdi.
1: O kadar çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye soruyorum. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var. Etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm faranjit olmuşum yani iltihap, bakteri yani şişmiş ve yok yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor. Bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda bu zaten onun işi. Yapar. Yani bu o yapmak zor. Yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi. Tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
2: Bir sürü fedakarlık var.
1: Ya sizin için de aynı şey
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynının içinde ne kadar değişkenler var.
0: Olmaz
2: tabii.
1: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı. Bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
2: Kratos pembe değil her
1: ama
2: şey
1: ama müzik
2: aslında.
1: Yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
0: Evet, evet.
1: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu belki olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi görünme zamanı.
0: Vay be, bir Berk evet. dedim bak nereye ne geldik ona.
1: Şimdi böyle yıldızlar şey astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
0: Sen aslan mısın?
1: Evet.
0: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
1: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
0: 2026'da kükreceğim diyorsun.
1: Değer görme zamanı. İnşallah da öyle olur yani.
2: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
1: Birazcık da o da dediğim gibi yani şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani, hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
0: İyi, hadi o zaman şarkı gelsin. Öderim bedeli. Evet, öderim bedeli dedik.
1: Tamam,
0: öderim bedeli.
1: Evet, hadi öderim bedeli. İyi bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet, harika.
0: Programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet. Kıymetliler. Evet.
2: Çok hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
3: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda okulda hani tiyatro gösterisinde

0: yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii boyalı direkten sonra, yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalıya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalıya Mezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize, Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro. Harika bir dizi. Hüsnün Senin Ey Dilberi Nadide Kamer mi söylüyorum? Uzun Hava, Un Kapanında. Kınıfır Bedreng Olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalıya Mezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalıya Mezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la Sen Anlat Karadeniz'de partner oldum.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrol oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğullarının hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde başaramadım galiba gibi oldu. Tam bundan 3-4 yıl, yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba. 2018'de çünkü Sen Anlat Karadeniz. Diğeri 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerler. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani, çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul doğumluyum ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle, dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani, müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim kulağım.
2: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedin, bunu dedin, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani çok güzel. Şey dedin ama ne dedin, hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle ya, yani bu sürekli, ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfı Kebir'de başka, Akçabat'ta başka. Hani bambaşka yani, hani Karadeniz canım memleketim yani, o kadar seviyorum ki. Şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani, her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. Şimdi onlar da deyince rahmetli, Allah rahmet eylesin, Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni Sinegraf'a. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition, ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler, Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları, oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedi ki işte duygulanma, yani duygudan duyguya geçeceğim, ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition, deneme çekimi. Her türlü böyle ince böyle hani. İlmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar, çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. İki gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
1: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür ederim hatırlattığın
2: ve
0: için.
2: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
1: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
2: Ama oyunculukta efsanesin. Gerçekten. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: aa, çok teşekkür ederim. Evet, yani. Alparslan Büyüksel Selçuk. Da Öke Hatun'u oynadım. Yani, Yunal Bey'in karısı Öke ya. Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağ. Orada da şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun sürede otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
2: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
2: İyi seçicisin inşallah. Yani tebrik ediyoruz
0: yani,
2: seni.
0: Yani ben teşekkür yani ederim. Oyun... Biraz da şans yani iyi de denk geldi beni düşünen.
2: Ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Evet doğru. Yani, yani şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şiveye çok yatkınım. Yani normal yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Geldesi Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak evet. oynadım. Şey gibi yani kendimi tekrarlamak değil de. Mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey... Hani çok böyle bazen bakıyorum bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
2: Evet evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız yakışıklı o erkek hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da anlatabiliyor muyum? Hani ben Avrupa'da durmam. Böyle değildir hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri o yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim böyle olmamalı bence.
2: Öykücüğüm çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz öyle zaman akıp geçti. Ki. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
1: Gerçekten
2: hatta
1: öyle.
2: Son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel sohbetti. Ama çok keyifliydi şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasım varmış herhalde.
2: Ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür
1: seni
2: ederiz.
1: Çok özlemişiz.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yanardan kitabımız
0: çok
2: var.
0: Lütfen
2: nasıl olma. Güzel günlerde
0: çok
2: okuman dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok da severim.
2: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
1: Tekrar
2: sağ olun.
1: Ayaklarına sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Hemen İnegeli'o. Swift işlemleri için masraf ödeme. Arabanı arabamla takuma. Değerini
1: bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Gök taşı bu akşam 20'de A Para'da.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen abla oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en sonunda havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hepsi radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir havuzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum Elazığ'la Kerkük Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok sever Müzeyyen abla dedi. Ya boş ver Kemal, Allah aşkına dedi bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Karayelik Çağla'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kayıla almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda talep etmezler. Olacak yerlerde pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim.

0: 73 senesinde ben de pavyon satından gazino satına terfi ettim. Allah rahmet eylesin, gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de Dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda, evet. Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey, Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya inerdik arkadaşlara, faça yaparız. Hani ben, siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeyde. Neyse, mevzu atlıyorum, kusura
1: olsun,
0: bakmayın.
1: Olsun, çok güzel anılar, çok önemli.
0: Ha, eyvallah, çok karma karışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
1: Kış oldu.
0: Bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Ösen 73'te ilk defa orada Dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşız. Arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi, yani bir aylık programa gelirdi, 10-15 gün bizde yatar kalkardı, hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş, Gencebay'a. Ya demiş, İzmir'de bir müzisyen var, harika okuyor, ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana, dedi bir kasete, demiş tamam bu kadar met ediyorsun, hani birkaç tane okusun bir yere, getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü, ben hiç oral olmuyorum. Geliyor bana diyor, ya okusana bir tane. Tamam diyorum, hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
0: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki, hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının burada İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım, yani mesleğe başladıktan sonra. İşte yıllar sonra, yıllar geçince insan etrafına bakıyor, ulan tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş. Affedersiniz, hani kaba tabirle malı götürüyor, para kazanıyor. Ben ne olmayayım? Ondan sonra ben de artık o şeyler, heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık. En son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi, ya başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi, okumuyorsun bir şey. Tamam dedim, yapıyorum. Fuarın bitmene de 1-2 gün var. Hemen girdik stüdyoya, öyle ben tambur çalıyorum, bir darbuka, bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım Orhan abi, Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, bir ay sonra program var dedi, gelecek mi? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay... Burada şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy'u sahneye, yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Kezer yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolmasın, yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Hmm. Bir iki tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey, geldik, aman sakın bir yere kaybolma filan, benim de bir oğlanın doğumu var,

0: Şubat'ta. Dedim o organizatörler nasıl yalvarıyorlar. Sakın bir yere kaybolmasa yırtın. İyi tamam dedik. Ben dedim gideyim. Başlarında kimse yok çocukların. Hanım doğum yapsın. Ben de ona sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya. O zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Gerek müzisyen gerek ses sanatçısı. En büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktı. Bir gittim. Aman dediler bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana kazandık kaldık. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani o zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Yani tek bu piyano şantörü hesabı. Ben bir sürede 5-6 sene piyano şantörü olarak çalıştım.
1: Ya Musallar ya.
0: Ya maşallah girip, ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şeyde şoförlük şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Eğitmen sürücü kursu eğitmenlik.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Arabamı yaptırmıştım çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki ya oğlum dedi bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi bacanak dedi çok zeki adamdır. Yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git o. Trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler macera çekti neler canan elinden epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Diyelim hemen bir şarkı dinleyelim sonra devam edelim.
0: Tamam. Bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun en güzeli.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50 inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini göremiyor. Ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım filan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Külcü Asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum, başka sevemem artık diye bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha evet. Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymış ne? Hala yakışıklısın.
0: He?
2: Hala yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşiniz
0: abi
1: çok güzel.
0: Abi biz de bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de

0: oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu o zaman 20 sene önce. İşte 1,5-2 seneye yakın ben okula adım atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı maldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
1: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bir Menşe'nin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adap Erkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler filan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak bir emek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam onun kapanına gidiyoruz filan. Oralar okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasının sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun, gelir sana yardım etmesinler. Sen oradan, abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20 sene tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım bana ilk sorusu. Ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum ama bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak işte şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin çizgi film var ya.
2: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada bir daha da göremiyorsun. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
3: Gençler falan. Sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
3: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittiğim her gazino full. Her gazino full. Gençler yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
3: Evet.
0: Ben
3: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O ha ha ha okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
2: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var.
2: Harika. Ortada işte. Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben
1: ilk müzeyensen hareketi.
0: Şöhret. Ha dur şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya, İstanbul'a o zaman mı geldim? Şimdi yıllar hep ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz. Bir gitsek bir şeyler olur filan fikri hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber ben gelirim burada parkta markta da yatarım sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989 akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey magazinlerde beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk kuşaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı. Evet. Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de falan ya gelsene dedi bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsiz hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya bu meyanda. Baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. Beş posta. Sirkülasyon. O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah ben okuyorum onlar takla atıyorlar falan. Her akşam beş olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani o meslekler İstanbul'a gelişim.
1: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
1: Evet. Senin oldu akşam. Eyvallah. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
1: Sadece iki yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok falan. Çok. Her
1: herkesi
0: akşam.
1: Çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış güzel manzara deyip bakıyorsun işin tekniği bilmediğimiz için ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ben ne anlarım Van Gogh'un şeyinden bakıyorum tabii adam iyi bir resim hatta diyorum bu ne lan dört köşe bir şeyler gibi hani o, ama resimden anlayan aman Allah'ım diyor bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya hani ben görmüyorum onu işte müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
3: Mustafa abi halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
3: Hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklar aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena. Çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen

0: benim %90'ını tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu babtan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan küçük oğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma, biz organize edeceğiz, şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum, bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin, yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işinde, tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. Ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaporaları evet. Vermiş, salonları tutan. Çok külfetli iş tabii.
1: Her yeri gezeceksiniz ama
0: değil mi? Her şeyimizi de kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. O insanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el, alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları... İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
2: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin başka bir şey.
2: Bu sabah biz gazetelerine anons ederiz, merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
2: salonun kirası çıkaralım,
0: cepten yemeyelim. Yemeği yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
2: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
1: yararlansın.
0: Evet, insanlar ben çok mutluyum yani, bana sağ olsunlar, böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken, önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla evet. İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor, ezberi kuvvetli bir adam gibi algının, ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri, işte şudur budur, kariyer ne ararsam var, onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
1: Doğru.
2: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
2: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim, meclis açılış açılış resepsiyonunda, meclisin Türkiye Meclisi'nde olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin, her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Allah razı olsun, sağ olsun, beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeydi bu.
2: Evet,
0: Ekim'in ikisi, Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar, davet etmişlerdi, gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi, bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun zaten, gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olduysa önden gördü beni. Aradan, yerden. Açılın dedi, Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim lan bunu? Mustafa abi siz dediler. Millet döndüler baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor.
1: Rahatsızlığını bildiği için.
0: İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan, onu şey yaptım. Allah razı olsun, hemen yanındaki o işte profesörler filan var. Abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. Sağ olsunlar, onlar da ilgilendiler, ettiler. Bu arada gazinoyu sordu, beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım, öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane.

0: Efendim dedim, baktım müzik ortamı yok, bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Kim? Sen dedi oku. Tamam dedim, yani emir buyurursanız okuruz. O mesele ayrı. Oku oku dedi. Hemen şeyi, meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi, sahneye hazırlayın abim, şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane, bu benim tut, demin eşim için yaptığım şarkıyı, Tutku'yu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil Yeşil miydi neydi, onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler, ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
1: Çok o da güzel nasip oldu olmuş.
2: Ne güzel, harika valla. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
2: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Valla pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlığım şöyle pişmanlık. Kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden? Yani bir adamla 3 kere kazık yiyoruz, 4. dev adamla yine iş yapıyoruz. Ha. Yani böyle bir huyumuz var. Yok ya, yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik, su beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım, o kadar alet edevat var önünde.
2: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii, bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım, yaparım yani elimden gelir. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
1: Yani. Kitaptan sonra film gelir mi?
0: Ya abla, ben 18 yaşında dedim ya, İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii evet. Bir filmim var.
2: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler ya ne şey, neler çektim abla ya.
2: Yanayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
2: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım, oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum, toparlıyorum, gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler, kaldılar. Ne var, kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dediler, gittik. Göksel Aşoğlu, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Çiçek Pazarı'nın arka tarafı.
2: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Meda İftiharı, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum 30 saniye bir şey. Neyse. Anam en sonunda tabii protokolda oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi Yaygara. Hadi tekrar baştan sarı orayı oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti. Ama izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler, onun başım şeyim vardı. Filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Evet. Bizim şey... Bu neydi filmci?
2: Ha, Türker abi. Türker
0: yok abi. Yok. Beli Kambur abimiz var. O Abdurrahman abi.
2: Abdurrahman Keskiner. Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi, Keskiner mi?
2: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan. Bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
2: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir buçuk sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Giri'ye çaldık. Ayhan Işık'a çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
2: Evet evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsoy'a çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık, solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı, sen de kravat al. O kadar şey yaptık, hiç duyamamazlıktan geldi, bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı, böyle

0: şey yani kendi ne olduğunu biliyordu yani bize hava yapmıyordu. Bazen pozmoz yapıyordu, arkaya da dönüp çocuklar kusura bakmayın hani derip böyle gönlümüze alırdı.
1: Şey,
0: şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek, 4 tane de Hüzzam. Belli yani her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam Hüzzam yapalım.
1: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
1: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Öyle mi? Çok bu akşam teşekkür ederim. Hep kendi şarkılarım. İlk
2: çok teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
2: İyi ki geldiniz. Yeşil, yeşil. Ayaklarınıza
0: ya
2: sağlık.
0: Ya işte bak mesela yeşil yeşil. Şimdi bu.
1: Şimdi yeşil yeşile veda edelim.
0: Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okumaz hemen biraz sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim 2 saat orada? dert mi anlatacağım?
1: Çok tatlısın ya. Harika.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
1: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
2: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
2: ama?
0: Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyano şantörüm işte. Piyano şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Vakti de kalmadı.
1: Bir dahaki sefer
0: abi. Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yoktur. Hakim ben.
1: Güzel.
2: Abi, hediyelerimiz var.
1: Diyanardan sana kitap var. Bakalım bak kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabi bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
1: Tahmin ettiğimiz için onun kitabını.
0: Eyvallah.
2: Çok teşekkür
1: güzel günler
2: dostum.
1: Çok teşekkür ederiz abi. Eminim inşallah konserler de olacak taşacak.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
2: Tabii ki.
1: Duyacaktır, gazetede tabii de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
1: Evet.
0: Yeşil yeşil.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: yok. Hemen İnegeli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu salı dinde Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

Mitsubishi, eski Japon savaşçıları, samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda, çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sang-yong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken, Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac, ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: devalüasyon. Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin ulusal paraları karşısında değişim değerinin yani paritesinin idari bir kararla düşürülmesi eylemine devalüasyon denir. Devalüasyon sabit kur rejiminde uygulanan bir karardır. Dalgalı kur rejiminde paranın değeri piyasada her gün değişir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de A Para'da.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş.

fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri.

O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz.

korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun

0: önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlar ise bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olabilir.

olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı.

Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga.

Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
0: Isınalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
0: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
0: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika. İş Bankası.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de APRT'de.
11: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez

Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.

it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Butan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Butan Krallığı. Ancak Butan Krallığı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Dakota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde 3 katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı 2. katta yer alıyor. 3. katta ise samanlar depolanıyor.

manastıra ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Kırklı kot ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın

katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmık yalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

İlginç bir maceraya kapı aralamak istiyorsanız Kapilano Asma Köprüsü tam size göre. Ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Kapilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. ...13. yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: yok. Hemen İNGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle

piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. İkinci Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Göktaşı bu akşam 20'de Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.
10: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı? Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz kıymetli konuğumla. Bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
10: Önemli konular, merak edilen konular.
11: Konular önemli. Evet, aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili

0: doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.
1: Çok haklısınız yani. Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktı? Bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
0: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeriler, Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi, yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
1: Neden yani böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
0: Şimdi bir kere şu var. Yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii ön planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murad'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murad'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları aslında almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz hem de diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Müterzim Cürçülü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erbaa bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz değerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsinin kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
1: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
0: Evet.
1: Ama yani buradaki problem devletin

0: Ali durumu mu, yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Evet. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
1: Şimdi bir kere ortak noktaları Sultan Abdülaziz'i devirmek. Yani dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Ha, bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesini öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Ha, dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbali devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan cuntanın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Bunlar içinde meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu iş içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir, rol oynamıştır yani.
0: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında göreceğiz.
1: Tabii ki.
0: Söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz, Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
1: Yani şimdi bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır ve onların anlatımları da var tabii ki. Yani şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferinde iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet. Ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes Sultan Abdülaziz katledildi diye düşündü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
0: Kan kaybı oluyor.
1: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
0: İnsanın yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
1: Tabii ki.
0: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.
1: Evet, o anlamda yapmıyor. Mesela bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklı şey yapabilir, değerlendirmede bulunabilir ama az çok biz de kendi bilgimiz çerçevesinde yani bunun pek mümkün olmayacağını düşünebiliyoruz. Tek başına bu da değil tabii ki. Tek başına bu da değil. Çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa'nın yalısı bu Feriye Sarayı'nın aşağı yukarı karşı tarafında, Kuzguncuk tarafında. Mesela bu olay tabii ki Sultan Abdülaziz işte kanlar içinde o Feriye Sarayı'ndaki odada bulunduğu zaman tabii sarayda bir feryat ortaya çıkıyor. Kadınların bağırışmaları vesaire. Dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
0: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir.
1: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum. Böylece hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada evet zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani çünkü hiç habersiz olsa yani en azından belki 10 dakika sonra değil de bir saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şey de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi orada yani Feriye Sarayı'nın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
0: Kim
1: yani
0: müsaade etmiyor odada hocam?
1: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
0: Tamam.
1: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. Orada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar. Ve hemen Hüseyin Avni Paşa karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerini örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti, karar nasıl vermeleri oldu hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor o şey ortamı, darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar tabii ki. Rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam
1: yani.
0: Zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
1: Tabii neden ki. Tabii ki.
0: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
1: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. 30 Mayıs tarihinde. 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemli. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avrupaşı şunu düşündü muhtemelen. Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemler yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada, şimdi Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur, en yaşlı üye Ekber. Yani hanedan en Ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir, ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
0: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
1: Aynen, yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5. Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
0: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
1: Evet, doğru, haklısın. Fakat şimdi diğer o Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi Sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam doğrudan işin içine girince
0: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
1: var. Tabii.
0: İnanılır gibi.
1: Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Ha, dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Şimdi aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğini de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. Var ama netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama yani
0: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de var.
1: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi öyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak, her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz, Hayrullah Efendi'yi istiyoruz, İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
0: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış deyim yerindeyse.
1: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. Şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
0: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak, ya o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
1: Evet, yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağını ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğini şey yapıyor, hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadı da İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngilizler, İngiltere ile. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki şeyi alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme ki 20. yüzyılda da yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya, yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman şey yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında. Ya yani olayları biliyoruz. Nasıl sonuçlanmış, onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani
0: evet.
1: Bu bir somut bir örnektir aslında. 1876 darbesi bu anlamda.
0: Hocam, Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı. Ve ummadık taş baş yarar mı diye soracağım. Çünkü Abdülhamit için ifade ettikleri söylemleri siz dile getirdiniz. Şehzade Hamit tahta geçiyor ve 33 sene Osmanlı'da tahta kalacaktı. Peki ama tahta geçiş süreci nasıldı?
1: Evet, şimdi 5. Murat işte evet padişah ama hiçbir padişahlık fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bu arada tabii ki bir numaralı adam işte Hüseyin Avni Paşa da suikast neticesinde hayatı kaybedince Mithat Paşa tabii ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca da ama diğer taraftan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişiklikleriyle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresine de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat'tı tabii Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet, yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutlu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedim. Şu andaki kanaatim meşrutlu bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedim.
0: Tabii politik bir cevap vermiş.
1: Politik, evet.
0: Şehzade Hamit.
1: Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii anlamını da taşır yani.
0: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet için emin değilim.
1: Tamam, aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitmediğine göre bir de gene işte hanedanın Ekber evladı padişah olacak. Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabii Abdülhamid bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet, meşrutlu bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
0: tahta doğru işte, ilerledi.
1: Evet, yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz'i tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
0: sebepler silsilesi oluşturmuştur.
1: Evet, yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfını uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil. Evet, bu sefer doğru ama yani. Gerçekten. Dolayısıyla bir fetva. Ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamit bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
0: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda herkes kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamit'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 evet. sene kalsa zaten kendisi tahta olamazdı.
1: Sıra gelmeyecek.
0: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
1: Evet.
0: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
1: Tabii, kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet, yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan, ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat, o da uzun yıllar yapması halinde Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu. Aslında o da tabii ki böyle düşünüyor, şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz, tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamit. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani. O da onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında bir şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
0: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığımız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
1: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de veliaht dairesi de orada yani. Kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma. Yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabi şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde işte Mason cemiyetine girmiş, ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. Bankerlerden borç almak suretiyle, ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya, medrese öğrencileri isyan ettirildi diye. O paralar işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamit bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor. Fakat bankerler borç verdikçe, ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar. Evet. Bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamit kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şey söylüyor Hamid'e, yani kefil olur musun diyor. Ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte juntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişah aldıktan sonra Abdülhamit böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Hmm. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
0: Tahtayken
1: işte.
0: Değil mi?
1: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şeyi vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini yani neticede o vakanüstü olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları hani kendi yaşadı işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğini aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
0: Yani, yapması gerektiği şeyleri bilmese de bence yapmaması gereken şeyler ne onu anlamışsa
1: bile. O bile
0: çok
1: önemli değil
0: yani,
1: mi?
0: Yani uzun ömürlü olmasında etkili olur.
1: Evet yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamları değişiyordu. Bazı şeyler yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış olduğu Avrupa seyahati onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor yani. Söyleyin şuna diyor hemen bıraksın bunu. Bizim böyle bir adetimiz yoktu. Yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor. Ve Fuat Paşa var o zaman tabii şeyde. Gezide o da var. Hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor. Böyle bir şeyler olmaz. Veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey. İşte çok iyi Fransızca konuşuyor. Böyle etrafına prensesleri almış. Onlarla böyle gülüşüyorlar falan. Konuşup gülüşüyorlar falan. Gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
0: Ne yapıyor
1: böyle şeyler? Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok. Şeklinde.
0: O zaman hocam o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz daha akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
1: Evet evet. Şimdi bu söylediğinde sözünü ettim Tahir 1867. Hmm. Ama alkol alışkanlığı var yani. Hmm. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
0: travma. Belki korkuyla falan
1: onu.
0: Hepsi
1: evet,
0: ortaya
1: ciddi bir
0: çıkıyor.
1: Korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra. Ve dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptı, yani o günlerini öyle geçirdi bir ortamda. Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire, insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
0: Batı'yı takip eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
1: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakkiperverim diyor. Şey, kendini vasıflandırması mı? Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor. Mesela bu bir bakış açısı. Ha, bu Batı hayranlığından çok, yani orada işte teknolojik anlamda bir gelişme yaşanmışsa bu benim ülkemde de olsun. Hı hı. Mesela işte elektrikli otomobil.
0: Biz niye geride kalıyoruz?
1: Evet,
0: bizim vatandaşımız da buna layık. Biz de bunu yapabiliriz.
1: Tabii tamamen bu yani. Dolayısıyla mesela işte elektrik yasakladığı söylenir Abdülhamid'in. Tabii Abdülhamid'in de dönemiyle ilgili o kadar çok uydurma şeyler var ki. Dolayısıyla yani hepsini düzeltmek için birkaç program belki yapabiliriz.
0: İnşallah yapılmış.
1: Tabii inşallah. Yani İstanbul'a elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması, mesela nitelendirilmesi, tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da bizde de olsun.
0: Bizde de olsun.
1: Bizde de olsun. Yani veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela. Bizde de olsun. Elektrikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten. Yani.
0: Çağı takip eden bir isim.
1: Evet, kesinlikle haberdar da aynısı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmını gazete okumakla geçirdiği için Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
0: Evet.
1: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
0: Hayata geçiriyor. Şimdi yani, bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün bizi lütfen.
1: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in de bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlık döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi Mabeyn Müşiri Sait Paşa var. Sait Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Sait Paşa okudu anayasayı. Ve orada bir takım hususlara dikkat çekti. Mesela en önemli şeyi Mithat Paşa'nın anayasasında 12. madde şöyle bir ibare konmuş.
0: Kanun-i Esasi'den bahsediyoruz.
1: Kanun-i Esasi, evet.
0: Kanun-i Esasi Mithat Paşa'nın anayasası diye mi geçiyor? Şimdi mimarlarından biri.
1: Tabii taslak olarak en azından. Yani bir komisyon var ama orada tabii ki Mithat Paşa'nın önerileri en ön planda, onlar yer alıyor tabii
0: 114
1: ki.
0: Maddeden oluşuyordu yanılmıyorsam.
1: Toplamı 119 olarak yani.
0: 119.
1: Bittiği zaman tabii ki, tamamlandığı zaman. Ama mesela bu taslak aşamasında işte 12. madde, şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Sait Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında, yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili, ondan sonra şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamit de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada orada dikkatini çekiyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek, çünkü bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi işte Abdülhamit burada ağırlığını koydu. Yani dolayısıyla şimdi o hükmün, yani her unsur kendi ana dilinde eğitim yapabilir hükmü yasal bir şey, yasal bir metin olarak anayasada yer alsaydı sonraki dönemleri de olumsuz etkileyecek bir süreç başlatabilirdi aslında. Ha, burada önünü geçirmiş oluyor. Aynı zamanda da devlet tasarrufu ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu devletin resmi dili Türkçedir. Ve ondan sonra uygulamalara da baktığımız zaman zaten işte yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
0: Bir irade koymuş hocam.
1: Bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. Orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepler olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir, Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Anayasadaki tabii önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu ve bunun duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta tersane konferansının devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Sadrazam, şimdi Mithat Paşa sadrazam. Ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela? Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela, Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
0: İngiltere gider sözcülüğünü yapmış.
1: Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasa sürecinde de, şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. Ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş oldu, sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 Meşrutiyet idaresine geçiştir bu ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
0: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esasi'yi konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularımın arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var ama süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda İnşallah. Diğer konulara da değiniriz.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Petrol Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmek.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi olsun.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
4: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
5: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
6: Alacağım parçayı.
4: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
7: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
4: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
8: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
9: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
10: 1 milyon mu?
11: 1 milyon.
4: Göktaşı bu akşam 20'de A-Para'da.
12: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: sana ne oluyor böyle?
1: Beni özledin mi büyümcekler?
2: Sevgili izleyince izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Kontrolden çıktı. Sorun her neyse hemen düzeltmeliyim.
3: Bunları kim istiyor gerçekten?
4: Tamam. Belki biri izliyor.
3: Hoşçakal biri.
2: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın

0: tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimde mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
1: Ne yap? Demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
2: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
3: Merhaba örümcek adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu?
4: Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
5: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
5: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
2: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
6: Bu da kim be?
2: Asıl sen kimsin?
5: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
2: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sen. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan.
5: Seni özlüyorum May. Ha, tamam, bir saniye dursanız.
7: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
5: Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
0: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazandığı Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dave Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde kim milyoner olmak ister yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
8: Nereye götürüyorsun onu?
9: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
0: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty. Yalnızlığına alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Cat'inin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Cat'inin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
9: En sakar kedisi.
10: Ya her şey niye benim üstüme düşüyor.
9: Kate ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
6: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
9: Şimdi elimdesin.
2: Kaçın, köpek geliyor.
10: Onu bir soy alırız. Sen hemen git.
9: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
2: Scotty. Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
9: Biri geliyor.
2: Korkuyorum Scotty.
9: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
5: Göründüğünden çok daha fazlası.
6: Just because you can paint on a canvas.
0: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün, biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luzia Reineri'ye başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
6: What are you doing?
11: I'm hypnotized chicken.
5: You don't recognize it?
8: Should I?
5: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse.
12: I wrote it.
8: John. When?
0: Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısının yönetmeni John Candy. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Roselieu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarının müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
2: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı Şelalenin Peşinde gösterimde. Film karne gününün ardından Bülent Öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolu.

0: Yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
1: Burayı tertemiz yapmak.
2: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
3: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: Tüm bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film lazım. İki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
3: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
4: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim Hüce kralımız?
5: Bu oğlan!

0: Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yeni dönem başladı. 288 eser ilk kez müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını belirtti.
1: Değerli basın mensupları, bugün kültürel mirasımıza verdiği önemin en güçlü örneklerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yeni bir vizyonla geleceğe taşınmasını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından temelleri Eti Müzesi olarak atılan müzenin 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997'de ise Avrupa'da yılın müzesi seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğinin altını çizdi.
1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa bedesteni ile Kurşunlu Han gibi iki önemli Osmanlı yapısının hizmet vermektedir. Yaklaşık 6 asırlık bu tarihi yapılar Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürülmüş. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlanmıştır.
0: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını söyleyen Ersoy, Göbekli Tepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin şimdi daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulacağına dikkat çekti.
1: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerimizin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip etmelerini amaçlamış olduk. Göbekli Tepe kültürüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerini çok daha etkileyici ve güçlü

0: bir anlatımla ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz.
1: Bakan Ersoy ayrıca yeni dönemde 288 eserin ilk kez müzede sergilendiğinin de altını çizdi.
0: Bir müjdeyi daha sizlerle özellikle paylaşmak isterim. Ankara ve klasik dönem seksiyonlarının güncellenerek bodrum kat sergi alanlarının sergi kokusuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarımızı da planladık. Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle buluşturulması.
1: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz kitaptan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
2: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?
1: Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Bahadır Tatlıöz, sözleri ve müziği kendisine ait Tam Aşk Mevsimi çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: One day you're a cat.
1: Just take a little taste for daddy.
2: Aksiyon sinemasında dublaj kullanmayarak sınırları sürekli zorlayan karizmatik aktör Tom Cruise son filmindeki karakteriyle izleyiciyi şaşırtacak.
3: In 2 weeks, 5 minutes.
4: My name is Sandy Clarkson.
2: Yes, Sandy. Cruise, Digger adlı yeni filminde kariyerinin en çılgın ve iddialı rollerinden birini canlandıracak. Filmde usta oyuncu çevre felaketine yol açarak nükleer bir savaşı tetikleme noktasına gelen dünyanın en güçlü milyarderlerinden göbekli ve kel Digger Rockwell rolünde olacak. Kara komedi türündeki filmde yaşlanmayan aktör 64 yaşındaki Cruise filmde ağır bir makyajla yaşlandırıldı ve 65 yaşındaki petrol milyarderi oldu. Aktörün yıllara meydan okuyan genç görünümü nedeniyle onu sadece bir yaş daha büyük göstermek için özel efektler ve saatler süren bir hazırlık süreci kullanıldı. Filmde Cruise'a eşlik eden yıldızlar geçidi kadrosunda John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons ve Emma Darcy var.
5: Is he okay?
6: Mr. President.
7: Mr. President?
2: Digger 2 Ekim'de dünya sinemalarında vizyonda olacak.
8: Help me shape the story.
9: They already know the story.
8: They know the facts. The story is yet to be told.
10: Yeah, but the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang.

0: bang! Woo!
1: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
2: Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında perdelerini açtı. 17 Ağustos'a dek Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleşecek temsillerin ilki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Kuğu Gölü Balesi olacak. 4-5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Zorba Balesi ile sahnede olacak. 8-9 Ağustos'ta Carmina Burana Bale temsili sanatseverlerle buluşurken festival 12 ve 13 Ağustos'ta dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak.

0: toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi.
1: Fransız müziğinin en parlak ve etkileyici isimlerinden, romantik ve benzersiz sesiyle milyonların kalbini fetheden Garou, unutulmaz hitleriyle yeniden Türkiye'ye geliyor. Her konseri bir deneyime dönüşen Garou, kariyerinin en sevilen şarkılarını, sürpriz performanslarını ve yeni eserlerini sahnede birleştirerek 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sonuçta.

King efsanevi solisti Thomas Anders 15 Ağustos akşamı İstanbul'daki Ora Arena'da sahne alacak. Anders konserde You Are My Heart, You Are My Soul ve Cherry Cherry Lady gibi unutulmaz hitlerini de seslendirerek izleyicilere nostalji yaşatacak.

Cazın ritmi her yıl olduğu gibi Kaş'ın muhteşem doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında bu yıl 28-30 Ağustos tarihleri arasında Setur Marina'da müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında 28 Ağustos akşamı modern cazın zarif ve derinlikli sesi Julia Biel

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan milli iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve ortak hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hasan Mert'in küratörlüğünü üstlendiği sergiyi 20 Ağustos tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

küratörlüğünü Zeynep Albeniz Erbelger'in üstlendiği Symphony of the Earth sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 9 sanatçının resim, heykel ve farklı üretimlerinden oluşan seçkisiyle doğanın dönüşümünü, zamanın izlerini ve yeryüzünün çok katmanlı yapısını sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Eylül tarihine dek açık kalacak sergi, Mahler'in bir senfoni dünya gibi olmalıdır, her şeyi içine almalıdır sözünden ilhamla hazırlandı.

0: Neler hatırladın anlat.
1: Usta yönetmen Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen son filmi The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.
2: Savaşı kazandığınızı.
1: 2700 yıllık bir Yunan destanının uyarlaması olan filmin yaklaşık 200 milyon dolar hasılat elde edeceği öngörülüyordu. The Odyssey ise beklentileri aşarak açılış hafta sonunda 264 milyon dolar kazandı. Yapımcı şirkete göre film yalnızca Kuzey Amerika'da 124,5 milyon dolar elde etti. Ve bu rakam 2026'da Oyuncak Hikayesi 5 ve The Super Mario'nun ardından yılın en büyük 3. açılışını yapması anlamına geliyor.
3: Hiç tanımadığın bir babanın hasretini çekiyorsun.
1: The Odyssey, Nolan'ın bugüne kadarki en iyi uluslararası açılışı oldu. 250 milyon dolar bütçeli film, tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk uzun metraj yapım. Önümüzdeki haftalarda Örümcek Adam serisinin son filmiyle gişede kapışacak olan The Odyssey'in 1 milyar dolar barajına ulaşıp ulaşamayacağı ise zaman gösterecek. Öte yandan dünya çapında ses getiren The Odyssey filminin vizyona girmesiyle filme ilham veren milattan önce 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan esere ilgi arttı. Trendyol verilerine göre filmin ilk gösterim haftasında Odyssey kitabının satışlarında %559, aramalarda ise %348 artış görüldü.
2: Engel olamaz. Tanrılar bile. Uykuya daldı.

bitici, huzur veren kokusu ve zarif mor tonlarıyla lavanta. Hem doğanın hem de romantizmin vazgeçilmez simgelerinden. Sevgi ve zerafeti temsil eden lavanta, esans dünyasının vazgeçilmezlerinden. Antik çağlardan bu yana aromaterapide de çok kullanılan bu nazik çiçek, yaz aylarında tarla ve bahçelerde mor bir güzellik ortaya çıkarıyor. Günümüzde lavanta bahçeleri ve tarlaları eşsiz görüntüleriyle ziyaretçileri kendine çekmeyi başarıyor. Lavanta zamanı tarlalara turlar düzenleniyor, çekim için özel anlar oluşturuluyor. Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar süren lavanta hasadı öncesinde tarlalar bu güzelliği yaşamak isteyenlere şahane ev sahipliği yapıyor. Sevgili izlence izleyicileri, adeta bir tablo misali lavanta bahçelerini keşfe çıkmak isterseniz diye düşündük ve de sizler için lavanta rotalarını paylaşmaya karar verdik. Lavanta, Türkiye'de özellikle Isparta, Burdur, Afyon ve Ege'nin iç kesimlerinde yetiştiriliyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü lavanta kokulu köy olarak biliniyor. Türkiye'deki lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Kuyucak, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen oluşturuyor. Bu yaz köye 120 ile 130 bin turistin gelmesi bekleniyor. İstanbul'a en yakın lavanta rotası ise Çatalca. Doğayla iç içe olacağınız Çatalca'da muhteşem ambiyans eşliğinde fotoğraflar çekebilirsiniz. İstanbul'un merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki bu ilçede lavanta tarlalarının arasında yürüyüp gün batımını izlemekse ayrı bir güzellik. Kokusu eşiğinde bir kaçamak yapmak isterseniz diğer bir adreste Burdur Lavanta Bahçeleri. Haziran sonu Temmuz başı arasında en canlı halini alan bu tarlalar doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor. Lavanta kokusunun eşlik ettiği bu yolculukta sadece fotoğraf çekmekte kalmıyor, aynı zamanda doğanın ritmine de uyum sağlıyorsunuz. Şimdi de Trakya'ya uğrayalım. Tekirdağ lavanta tarlaları. Genellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır ve Karahisarlı mahalleleri çevresinde. Lavanta sezonu Haziran ayında başlayıp Temmuz ortasına kadar devam ediyor burada. Bu dönemlerde bahçeler ziyaretçilere muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor. İzmir'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da ise lavanta asadı her yıl festivalle yapılıyor. Seferihisar Lavanta Festivali bölgedeki lavanta tarlalarının güzelliğini ve doğal zenginliğini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Lavanta tarlalarının açtığı zamanlarda ilçe renkli çiçeklerle süsleniyor ve festivale katılanlar bu görsel şölenin tadını çıkarıyor.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezya'sında yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora, gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Ton bantlılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
3: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
5: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
6: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
7: Alacağım parçayı.
5: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
8: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
5: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
9: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
10: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
11: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
5: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.

Lucas Solich ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşte Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren prestij, bir gizem ve gerilim filmi, iki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol alıyorum.

0: sihirbaz olağan bir nesneyi alır. Ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil. Kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar!
2: Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıbım. Yakında öldüğüm tahmin edilecek.
2: 5 Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdin. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Wallace, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Kocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor.

0: uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
1: 5 Temmuz 10 saattir kayıp.
0: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çifttik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
2: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
3: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret, Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
4: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
2: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
5: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
2: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
6: Çok derin uyuyor.
5: Doğruyla yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
2: Uydurmadır.
5: Ama hiçbir şey yapmadın.
2: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
7: Elveda dostum.

Ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: Nasılsın? Gel buraya.
1: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
0: Al bana bayağı.
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
1: Seninle tanışmak için çok heyecanlıydı. Her neyse ben misin?
3: Evet.
1: Tanıştığınıza sevindim. Çekil lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
4: Ne? Olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
4: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
4: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
4: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
0: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
4: Şunu değil.
0: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
4: Değil.
0: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında ölü bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
4: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
0: Diyorum ki bugün

0: yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
1: Onu anladık.
0: Tamam.
1: Evet, tamam. Çok bitkin duruyorsunuz.
2: Evet, evet, evet, birazcık.
0: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
2: 4 aydır.
0: 4 ay mı?
1: Aslında 5 ay.
2: Evet, o haklı, yanılmışım.
0: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
1: Lütfen, çok üzgünüm.
0: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
3: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
3: Önce çantalarımızı çıkarsan.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

Müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

Gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Diskfrenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

Şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda daha bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

gelelim. Adeta ölüme meydan okuyan dağ bisikleti sporu için dünyadaki en iyi yere. Evet, bu sporu cidden yapmayı düşünüyorsanız ölüm yolu olarak bilinen profesyonel bisikletçilerin kadrajındaki Bolivya'yı öneriyoruz.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le Broadway'de başladı. ...1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınan

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
0: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
2: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
3: Sure moves slow.
4: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
0: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
5: In my frying pan.
6: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
0: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
7: Who's that?
8: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
9: Hello David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
0: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
10: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
0: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
11: He hasn't decided if he wants to stay with us yet.
12: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
13: Get everybody inside as quick as you can!
14: Get away from the building!
15: Stop! Take the taxi!

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi Hillside'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ilme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Ağustos'ta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrasıyla sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi.

0: Dankeschön.
1: Aber komm. Aber.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlar.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber

Peygamber torununa mektuplar. Son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Kligg'in kaleme aldığı kısaca yapay zeka, büyük fikirler arasında yolculuk, karmaşık algoritmaları herkesin anlayabileceği şekilde özetleyen popüler bir bilim kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okuru açıklıyor. Ortopia Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor: aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız, yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz? Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, tasavvufu salt dünyadan el etek çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Öykü Antolojisi. Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Orkun Galorar'ın yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım. İlk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen, umutla babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünde bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde. İlk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Şey sadece değil. Uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu.
0: Boyutlar fark ediyor, boyutlar süratler fark ediyor.
1: Yaşlar
0: değil mi?
1: Fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
0: Yani doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
1: Da var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
0: evet, köpekleri
1: dediğimiz...
0: Köpekleri biliyorum, nefes
1: evet,
0: alamadıkları.
1: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
0: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
1: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla karşılaşması gerekiyor.
0: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü

0: çok söyleyemem ama evde steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
1: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
0: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı.
0: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, ona bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
0: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon
0: oraya... Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
0: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: İyi. Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
0: sağlamak. Yani su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
0: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunun hepsi tüketeceğim
0: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
0: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadrosu için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
0: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
0: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki...
2: Yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
0: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
2: Evet.
0: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
2: Neredeyse yani, evet.
0: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
2: Evet.
0: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
2: Yani, çoktan, evet.

0: Yani ben şunu biliyorum. Hı. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Hı. Ama şirketler yukarıdan bakıp ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazanı olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
1: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık
0: yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor, her şeyi yapıyor. Yani hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
1: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
0: Araba yıkamaya gitmek.
1: Araba yıkama.
0: Yani, ya onlar çok şey, yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
1: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
0: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
1: Zaten
0: yani çok
1: anda,
0: hızlı geliyor.
1: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım, sadece mavi yakada değil beyaz yakada, orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı, yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
0: değişiyor. Şimdi robot gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani,
2: yani
0: siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
1: var.
0: Yapan...
1: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
0: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine kuruyor.
0: Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
0: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda da çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
0: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar, hatta bazen daha iyi sonuçlar.
0: Peki veriler olan üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın, orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları, ön tanılar, bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
0: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
0: yani
2: tabii.
0: Hala.
2: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen
0: ama,
2: olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
0: Çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok

0: range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
0: Zararlı, ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum, hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına, bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani evet, inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğimiz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarlık, kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım. Tabii, mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. Yani o yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla pamuk giyilir
0: olacak,
1: değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek, ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
0: solunum yolu
1: alerjileri. Solunum var. Bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler
0: çok,
1: var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Yani nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyor?
0: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu. Anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besinler...
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor böyle... Kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisitesi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjitesi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler.

0: olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii, çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri...
1: Gıda, neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Bağırsak... Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey, öyle
0: çok
1: mi?
0: Karışıyor.
1: İntolerans, ne farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi.
1: Yok, onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt, işte ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intoleransı olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayamayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım. Son 6 sene. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: yani
2: sosyal
1: kriz. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor. Hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor değil mi?
2: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim, yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı?
1: İşte bir sonuçta ortak... her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var değil mi öyle?
2: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle, yani Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
2: Yani artısı
1: hani
2: da
1: eşit
2: var.
1: Eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
2: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
2: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesinin işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
2: bir şey alalım
1: diyor.
2: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar mutlaka gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
2: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
2: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Ha, üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra değil mi?
2: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
2: İşlem sayısı ve işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalara bölüyor. Tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
2: Bence değil. Yani 30...
1: Biz biliyoruz diyor her şey herkesi diyor. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
2: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız?

0: Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 sene baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini hakkını ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç. Atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki. O şirket onu böyle bir ulan buna bu kadar çok para verdik hadi öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şey alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce ne alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım
1: alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu
1: kedi ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum.
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Bunu. Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız
2: çocuk? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bir de çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryen olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik oluyor.
2: Sezeryen doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değme ısırır korkar falan böyle bir anne.

0: Neyse.
1: Yok, o özellikle
0: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman zaten.
1: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
0: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
1: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
0: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırık, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
1: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
0: Peki o ya, eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
1: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
0: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
1: O durumda var. O durumda var. Ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
0: İlaç vereceksiniz o zaman.
1: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna aşılama
0: diyoruz. Mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azaltta falan şimdi olmaz mı böyle?
1: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
0: O nasıl bir tedavi?
1: O da iki yönlü. Bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
0: ne yapıyor yani vücutta?
1: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var. Fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmayı bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu
0: yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini mi bulmak?
1: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
0: mesela
1: bile
0: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
1: Yer fıstığı mesela.
0: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
1: Amerika'da,
0: ölüyor falan.
1: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığına alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
0: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle geçmiyor. Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
0: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
1: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin.
0: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
1: Tabii. Hatta biz
0: kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
1: Ek gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
0: Tadı tabii, güzel gelmiyor değil mi?
1: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
0: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
1: Evet, bir de var.
0: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
0: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet. Çok
0: profesyonel.
2: Evet, artık ticariye döndüğünüz zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
0: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
0: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
0: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal sketch kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
0: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
0: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı, işte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son iki seneye kadar, şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama iki senedir rengi keşfettim. Dönem dönem böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık, işte az önce de konuştuk.
0: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
0: Aklınızdan.
2: Evet.
0: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem, gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık, artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan, yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
0: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
0: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
2: Evet.
0: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
2: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl, her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi? Geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
2: Ya... Çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla...
0: Sabah kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet. Çalışıyor. İşi onunla.
2: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda birini beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı da olur, ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
0: Dijital olarak yapıyor musunuz?
2: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum?

0: Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zekaya konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler, ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: grafik tasarımcı... Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar yani.
0: Yapıyorlar işte çeşitli yazı, bir sürü çeşitli isim vermeyeyim, aynen. Bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz
0: o renk.
1: Bilmek lazım.
0: Ya evet, evet, sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben... Şöyle bir flar bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklarda? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şeklinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklar da sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım yani, kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: olmasın
1: çocuklar.
2: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakınılan göze çöp atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında. Yani
1: çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
2: Yani orada birçok hastalık var. Hani

0: hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli görüyor?
0: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
0: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
0: yok
1: sonra verilir
0: mesela
1: falan gibi.
0: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
0: diyelim
1: bakteri de büyüyebiliyor ama
0: virüs,
1: süremiz bitti bunları konuşmaya.
0: Virüs,
1: bir dahaki sefere.
0: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
1: evet,
0: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alan.

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzey

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı

0: Sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Can parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
3: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
10: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

ne baha. Gençlik başımda duman. Çiçeğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin Nebaha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldızlar.

0: İlk heyecan, gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebaha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzikal

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Alçak, bile bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de yayınlandı.

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı. Yeah.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı. Yeah.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirilmiştir.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış, sevilen bir müzisyen.

anda iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup Belki, Sakladığım Bir Şeyler Var ve Gamzedeyim Deva Bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük bir...

400'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elim. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat buldu.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk kınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait, klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

oldu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın, 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Enbe Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Endo Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

Güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problem

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Hocam, geliyorum.
1: Amca, asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şarkı yüklüdür.
2: Karışma bakalım.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz, öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Loving, loving, loving.
1: Tersi çeviriyorum.
0: Şey var abi, gömleğini çevirsen tersi geçiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünüm var benim ya.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua et ha. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat.

0: Bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
1: Marol be ya İstanbul. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
0: Lan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
2: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz? Bir daha ağzını açak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
3: Koşar. Kefilim ben ha.
0: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
4: Amin.
0: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
4: Amin.
0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
4: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.

0: isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ, sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatını elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz. Dansa hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Abi de oynamazsa oynarız abi de hani. Daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan. Anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bizi işimizi mahvetiyor. Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır yükle.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
3: Korkma korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam.
4: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
5: Bahadır! Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
4: Sen izleseydin bebeğimizi be ya.
1: O zaman bir siyah alalım.
4: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
5: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
4: Ver bakalım.
1: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım.
5: Onlar da ne be ya?
6: La Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
1: Amca! Karışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu.
1: Füze mi?
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki.
1: Hakkı, kendine gel Hakkı.

0: are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Yunan'ın füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi İslam mı be ya? Dökeni bu annen cebe.
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Kara kutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
5: Hayda. Kim lan?
4: Muhtar.
5: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan, ne dedi?
5: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see? Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
5: Your gun.
7: Nevresim diyor, nevresim.
5: Ne dedi bu?
1: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki, öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
5: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
1: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
8: Ben dediğim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
5: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big deal. Okay.
1: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
5: O düşen füze değil miydi be ya?
1: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
5: Para mı?
8: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
5: Allah'ın adını verdim bak.
9: Murtar, Murtar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
10: Hello me. How are you be ya?
6: Fine, and you?
10: Okay.
5: Ne dedi lan?
10: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
8: Ağza bak ağza.
5: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler, dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
6: Hamza.
5: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
4: Kaldır. Kim geldi lan, kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldi.
0: Koş koş. Koş. Koş.
2: Füze Amerikanlar atmış. Amerikanlar geldi. Amerikanlar geldi.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok değildi.
4: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe yarabbi tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil miydik? Yarın 80 milyon olduk be.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
1: Ne var lan? Ne börüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
1: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikanlar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
1: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
1: Olur be. Olur
3: be
1: kızım, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
6: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikanlılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzeri hayata saygı. Kapat.
8: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslama bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
9: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
10: 20 dolar ne kadar be ya?
9: Çok para be. Çok para.
10: Ne güzel bu ya.
9: Hakikaten be ya.
10: İlk baş ben gördüm.
11: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
12: Hadi bakayım, dur be. Hadi bakayım, gel. Arayacağız be ya. Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
12: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünyada elim yakamda, haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
10: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
12: Ulan!
13: Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
10: Evden aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
9: Oba. Doğru.
0: Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
9: Üşüdün ne öyle?
3: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
12: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık, hadi.
3: Sus sus sus sus sus sabahtan beri.
12: Tamam kızmam da, yarın hallederiz hep beraber.
11: What's happening?
3: They are trying to find the one who took the stone.
11: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
12: Yapma be. İndirin silahları.
3: Baba indir silahları, indir indir.
0: Ah, ben de anladım demin.
3: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
12: Öyle söyleyeyim. Koş koş koş koş. Sakın sakın.
1: Git bari şu ya.
3: Muhabirlik. Zor meslek.
1: Muhabir miydiniz?
3: Hayır.
1: E nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
3: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
1: Nereden geliyor?
3: Ne nereden geliyor?
1: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
3: İnternette çok güzel şarkılarım var, bir dinleyin isterseniz.

0: Ma.
1: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
2: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
1: Taş yok be ya. Gidin başka yere dönün.
2: Öteki dağlarda var diyorlar.
1: Kurtaş değil mi be? Oba. Harbiden de taş ha. Kaç para eder bu?
2: En az yarım kilosu var.
1: Hadi yürü.
2: Gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
1: 5 x 25 x 400 + 250.
2: Lan yürü, orada hesaplarız, yürü.
1: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme, davulu patlatacak. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
2: Masamız da burada var, bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim, herkes. Takısını takacak.
3: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
2: Hazırız, hazırız. Hazırız.
4: Kayıt akıyor.
3: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
2: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
3: Aman efendim.
2: Ama öyle. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
3: Düğüne gelin.
2: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi işte. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
5: Yalnız yalnız o takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
2: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
4: Hop hop hop hop.
2: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kararttı aşk, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
6: Oh yes.
2: Yes.
6: Yes.
2: Biri bak, Şülyon ha. Kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Şöyle bakalım.
1: Tam 188 gram.
2: Oba.
7: Mary.
6: Yes.
7: Day one, $25. Per gram.
6: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that. Okay?
2: Ne diyor?
7: Şirketimiz.
2: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
6: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
7: Ama. Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
1: Ne? Bir milyon mu?
8: Bir dakika be ya.
7: Neye bir milyon veriyorlarmış ya?
1: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
8: Tamam. Durun o zaman. Ben bu köyün

0: idare amiri muhtar olarak durumu el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
1: Taş mı 1 milyon ediyor?
0: Kızım sen de kapat o kamerayı, yeter artık, yeter be ya.
1: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
0: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen, yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
1: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
0: Hanımefendi kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya 1 milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum, eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
2: Baba kusura bakma, kız haklı.
0: Konuşma lan sipa.
2: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
0: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
2: Ben gidiyorum.
0: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci, 4. kez söylüyorum bak, sakın bu başın haberini yapayım deme, kurban olayım.
1: Vallahi bilemeyeceğim muhtar, her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
0: Tamam ben sana yaklaştım zaten, sen de bize yaklaş. Kapat sen şu deliği meliği çek, bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar, ne yapacaksın yani, müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
3: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
4: Ya muhtar uğraşma böyle ya.
0: Kapat yavrum benim, kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim, Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
2: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
0: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
2: Eyvallah sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
5: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
2: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
5: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
2: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
1: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
0: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
1: Muhtar gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
0: Yapalım be ya, biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra, bekle.
1: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum muhtar olaraktan, ifademi ediyorum.
1: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pulla işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
1: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
0: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
1: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
1: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
1: Teşekkürler. Güne bakan köyünden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun, ne taşı bile?
1: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
6: Eyvallah. Biz taş toplayalım, sen burada fingir deş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
1: Yat taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan.
1: Hadi.
0: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: zaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
2: Sen Türk'sün be.
3: Ya ya, ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
2: But we don't have fixed stone yet.
4: Back up.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
1: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
5: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
6: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakayım elini havaya.
1: Sana gene canım hava gelsin ha.
7: Beni sen sütte çaldın be ya.
1: Oy. Köpekler.
6: Ne kaçırdın sen?
1: Dede sen deyip duranına bak. Kaza atıp kaçtı be.
6: Beni böyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
6: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
6: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
5: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
8: Meri $30 alırım diyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
5: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
5: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: O alsa bana söyler.
9: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar?
1: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi. Tuvalete gideyim ben.
5: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
9: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak kendine güveni geldi, görüyor musun? Karı kaydı var.
10: Kilosu belirsiz. Kilosu
5: yok ya. Pis çıkacağız burada tabi. O zaman
10: kilosu belirsiz. Sorunlarım var. Ha.
5: Beğendin mi?
11: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
5: Yapma be, cidden mi?
11: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
5: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
11: Ay sağ ol ya.
5: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10 bin 20 bin dinleniyor. Nereden baksan 40'lı nüfusu be.
11: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
5: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
11: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
5: İnşallah. Öyle bir planım var.
11: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1,000,000. Sana gider albüm çıkartır.
5: Ya taş babam da değil ki.
11: Çünkü onda diyor.
5: Ya bırak sen onları ya. Bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
1: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
5: Ne oluyor baba?
1: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
11: Amerikalılara ne oldu?
1: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
11: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
1: Hem de nasıl?
11: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
5: Görüşürüz.
1: Aynı babasının oğlu ha. Hemen dayanamış gazeteci kızı.
5: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
1: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse. Oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
5: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
1: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1,000,000'a sen mi satacaksın?
5: Yok baba, ben bulmadım be.
1: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak iste lan.
5: Ama taş bende değil baba.
1: En son sen orada değil miydin?
5: Oradaydım. Akkı'ya takısını taktım. Çıktım sonra.
1: Akkı kaldı orada öyle mi?
5: Akkı.
1: O zaman ben Akkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
5: Tamam.
1: Akkı mı?
0: Hezeyko be, bırak onu elinde. Taze hem de.
4: Selamun aleyküm Muhtar.
1: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
4: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
1: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
4: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
1: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
4: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
1: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
4: Aa şöyle. Hadi oğlum.
1: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen mi söyledin? Git, git, kapak.
12: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya?
1: Hep o mare var ya mare.
12: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
1: Lan! Lan sana taşera demedim mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşera çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
3: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
1: Lan Hakkı, gel buraya gel.
13: Amca, ne var?
1: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana takı takmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
13: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabii.
1: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
13: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
1: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım tamam.
13: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları bölmeyorduk amca.
1: Tamam Hakkı.
13: Ne tamam, ne tamam.
1: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam. Sen yine de taşı benden habersiz satma.
13: Kimse beni kandıramaz.
1: Hı-hı.
13: Herkes takısını takacak kardeşim.
1: Haklı.
13: Takacak. Vururum malayı ağzına.
1: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
14: Dikkat dikkat! Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha! İyi koşarım bak!
13: Çok yaşar Asım amca. Allah razı olsun.
15: Teşekkür ettik.
13: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Taşaklar diye bak.
15: Ya sen gezin ve dert aç da kimse eksik bakmasın ha.
11: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım erasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
13: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim, değil mi?
15: Evet.
13: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkının da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
13: On numara, on numara.
1: Taşı getirirsin değil mi artık?
13: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
11: İyi akşamlar.
15: İyi akşamlar.
11: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
15: Hakkı?
13: Buradayım, burada.
11: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
15: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
11: Aa, nasıl yani? Siz söylemedi mi büyük taşın yerini?
13: Ya bırakın taşı maaşı, Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Genelde çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
11: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
15: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
13: Allah Allah.
15: Hadi bana bak hem yerini, erken benim.
13: Taş maaşı yok bende, ne saklayacağım ben?
15: Ha? Onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
13: Ama benim Ayçiçeğim.
15: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
13: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eyleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
15: Ya Akket, sende mi lan taş?
13: Bende, ne sandın be? Şş, gel bak mı buraya?
15: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
13: Ah, ah. Göster.
15: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
13: Ama şimdi ayıp ediyorsun, telsip eder. Nurhan, telsip ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhtar Emre'nin yeğeni, yeğeni. Hakkı, Hakkı.
15: Başlatma muhtarın Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
13: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
15: Git sen amcanı öp.
13: Öperim. Paracıklarımı da öperim. 50 dolar. 100. 200 dolar. 250 dolar.
1: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
16: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
1: Aa, 100 dolar eder yani.
16: Kim bilir? Belki 1000 ya da 10 dolar bile etmez.
1: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta veya?
16: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde diyorken köye bir müze yaptıralım.
1: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
16: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
1: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
16: Evet.
1: Köylüler gidip bunlara bakar.
13: Allah sizin. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
13: Tahta bakınız ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
15: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
13: Selamünaleyküm.
17: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
13: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
15: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
13: Nur, Nur. Para, para.
15: büyük taşı satıp bütün evi yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
17: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
15: Hakkı gelsene, çok rahat.
13: Geleyim değil mi?
15: Gel gel.
13: Bakayım. Bayağı rahat.
15: Evet.
13: Zıplağı dur bunun üstünde değil mi?
18: Buldum bir dur ya. Allah Allah. Aynen.
13: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk kalk kalk. Hadi, yürü hadi.
18: Hadi hadi.
13: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın? Gel otur, gel sakin ol, gel.
19: Ne oluyor ya?
13: Gel.
19: Gel gel.
13: Oturun, buna heyecan yaptırmayın şimdi, bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın, köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
9: Ya Muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
13: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
19: Öyle miymiş?
13: Ne demek öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
19: Ne müzesi be ya?
13: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız erdaştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
19: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
13: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
9: Vallahi Muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
13: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Mehmet'im ya. Pırt mı yaptın? Allah'ını seversen. Doğru söyle ya.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi?

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş. Ha? Allah Allah.
1: Dikkat dikkat. Sevgili Günebakanlığı, Kuzey'de insanlar, ben muhtarınız Kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaş Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaş Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaş Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaş'ı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
2: Evet muhtar, Göktaş'ından Göktaş'ı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
0: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da biz de caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
0: Bitti.
2: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
0: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
2: Tabii tabii yaparız. Peki şey muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
0: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menajitti dur. Bu kadar yüz verme. Sakın.
3: Öyle deme be baba.
0: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacaksın. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
3: Baba bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
0: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
3: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
0: Ne demek kesemem ben yok, bağış maaş ya?
3: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.
0: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
3: Yo.
0: Hipnoz oldun be ya.
3: Hipnoz olmadım be.
0: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
3: Yok.
0: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu geç işte. Kes bağışları.
3: Yok benim işim var al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
4: Ne kadar yapıyor be?
3: 720 euro yapar.
4: Bir dakika.
0: 720 euro, %20'si, oba 144 euro.
4: Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 avroluk bir makbuz kesilin bakalım.
5: Abi sizden müze isteyen var kardeşim. Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
4: Allah Allah. Muhtar bağış yapmıyor mu be ya?
0: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
5: Muhtar, Göktaş'ı gökten düşerek gamım olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
0: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet, memnun oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: kocama. Ne oldu be ya dede? Ödümü kapardınız.
1: O taşı kime saçan? Peşin peşin alalım maaşımızı.
0: Kimseye? Taş maş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne alt ya be ya buradasın be ya. Bak. Muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok. Benim anamışım o.
2: Ya ne verirsin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimseden vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur. Dur diyeyim.
4: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin. Yolu yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydarisi var. Aydari içer misiniz soğuk soğuk?
5: Yula, hayırdaliye hoşças.
6: Da haçu.
5: Evet istiyorum.
4: Aydar, Ardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
4: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
5: İsme bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işte hocam.
7: Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
8: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Gel güzel Allah'ım. Kolun koluna. Kolun burada. Kolun burada be ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var.

0: Kes bakalım şöyle. Evet.
1: Niye getirdin beni buraya?
0: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
1: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
0: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
1: Nereden? Masadan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
0: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
1: Aa, niye?
0: Ya çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
1: doğru.
0: Neyse ya, taşı boş ver de ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuşur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
1: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
0: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen, tamam hadi.
1: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
0: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
1: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
0: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
1: Neymiş o?
0: Gözlerin için yazdım. İsmi Kilosu Belirsiz Sorunlarım Var.
1: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
0: Ya ben parçayı çalayım. Dede.
1: Ne oluyor ya?
2: Lan Bahadır. Yardım et be ya.
0: Dede. Ne yapıyorsun burada be? Dede. Kalk kalk, iyi misin?
2: Oh.
0: Kalk. İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
2: Büyük taşı arıyordum be ya. Sen de mi aslanım?
0: Bende taş yok.
2: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
0: Ne diyorsun dede benim?
2: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
1: Hele tipi. Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
0: Şarkı.
1: Dede artık başka zamana.
0: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Köpekler. Göktaş'ın muhterin zulmünü göreceğiz. Vergi olmaz. Dur. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana isterse bu koç.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla'yla konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taş ki ne taş. NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykelim heykeli. Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse taş satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi Gürgün'ü ya.
0: En çok da diğer hoca zoruma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yedi be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim. Bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
3: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be, utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım, kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
4: Göktaşının belgisi olmaz muhtar.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar, kes lan bakalım bunlara makbuzu.
2: Gel Emre.
0: İndir elleri, geç be.
5: Zuzma, zuzlukta sıra sana geldi. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
3: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be.
4: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekliyor. Zulme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
1: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
4: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
3: Korkmayayım ben. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
4: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
5: Abi beni dinleyin ye köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
2: Helal olsun.
5: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi alınamaz.

0: Dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorsun ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taçı satıyor, sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Güne Bakan'da neler yaşanıyor, bize aktarır mısın?
3: Evet, Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın
0: sesini
4: aldığı kışı bağışı kararının ardından Güne Bakan köy sakinleri ve
0: çevrelenler
4: bu kararı protesto etmek için
0: eylemde başlıyor. Bir tek bana kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo, bravo.
6: Şu anda da yanımızda Güne Bakan Köyü'nün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı, Yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez, edemez. Yuhun muhtara, yuhun.
8: Yuh abi, yuh muhtar ayağını din kılır. Ya da biz halk olarak onu döveriz mi ya?
5: Değil.
6: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
0: Çok sinek yaptı bu sana.
9: Tamam, baya.
0: Ulan Hakkı.
8: Abi buradan sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
6: Yasemin Özdemir, Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinize. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
10: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yara kafesidir o kadar.
10: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın, yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onunla göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
10: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtarımız Nevzat. Hocam, görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim, isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur. Karşısında Mehmet Emre'yi bulur. Bakın, kurt gibi bağır Mehmet Emre. Mehmet Emre'nin gündüzleri tırttır, geceleri kurttır. Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı. Bak hele bir be.
9: Tamam, sen geç, ben geliyorum ha.
0: Git. Hakkı. Anca. Lan hayla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
1: Satacaksak satalım be aga.
10: Satmayacağız da türsünü mü kuracağız be ya?
0: Kurban olayım, benim yakışıklım, satacağım.
9: Valla. Bağışla kalktığına göre. Operasyona başlıyor.
10: Satıyor bak, gördün mü, satıyor.
0: Adam.
9: Hadi gidelim operasyona.
0: Hadi gel.
10: Çay içelim bakalım.
9: Rus gördün mü, Rus'u abi be? Tamam. Gözlüklü ola.
0: Yalan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
9: Ana.

0: Abi tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
1: Çok güzelsin be.
2: Teşekkür ederim.
1: Sana bir şey göstereceğim.
2: Ne göstereceğim?
1: Sır. Beni takip et, tamam mı?
2: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ha, Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: Bir dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım, tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik, içinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan, seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı borç değilim.
1: Anladım.

0: Ne oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Baba, ne oluyor lan orada? Dur dur.
3: İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Ha? Hocam! Öndeki aracı takip et. Evet.
4: İhsan bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam, aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas bas bas!
5: Hafifle ruhum, hafifle ağırla insan yara. Başlayamaz oğlum.

0: Hocam, hocam, şu yola sapla, önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
1: Merak etme sen, imanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kaçalım, özledim seni be.
2: Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
3: Bak ekiyorum.
2: Arabayım. Çanta nerede?
0: Mary, money.
3: Yes.
0: Mike.
2: Oh. Allah.
0: Paralar burada. Taş nerede?
2: Hakkı, getir taşı.
4: Yardım edin mi ya? Gömür onu şimdi.
2: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
4: O ne be ya?
5: Selamun aleyküm muhtar.
2: Aleyküm selam komutanım.
5: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
2: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirlendi. Yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
4: El tezlikte.
5: Bu ne burada?
4: Taş.
2: Taş. Taş var onun içinde komutanım.
5: Taş. Ne taşı?
4: Gök taşı.
2: Gök taşı komutanım.
5: Gök taşı.
2: Tabii tabii.
5: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir gök taşı görelim değil mi? Açsanıza.
4: Ben de ya. Görelim.
6: Bu ne?
2: Oba.
4: Kime ne bu be?
2: Kime lan?
4: Boşver açtım.
2: Bu kim lan bu? Akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
7: The sale is cancelled.
0: Satış iptal diyor.
4: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca! Lan alınan satar bizde be!
3: Niyet. Hayır olmaz.
0: Biz alırız motor.
2: Bak ne varsa Alman ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun, sağ ol. Hemen taş Almanları okutalım. Hadi gel gel gel.
5: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
2: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
5: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
4: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
2: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
5: Sus muhtar, sus.
2: Tamam, sustum be ya.
5: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın, toplayın şunları, alın.
4: Bu gök taşı, bu gök taşı adamınki. Seni kavga.
5: Yürü.
2: Allah senin belanı versin Hakkı. Yaptın beni Hakkı.
5: Götür şunları.
2: Yalnız ben biraz alkol aldım, sabra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
4: Nereden miyim bu adam?
5: Siz ne yapıyorsunuz burada?
8: Komutanım, biz çalgıcıyız.
5: Çalmaya devam edelim.

0: Bahadır. Arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Eyvallah hocam.
2: Bak ya. Bak şuna bak. Kız kız gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten yeğenim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var. Onu düşün be.
0: Bahadır. Senin bu söylediğin taş. Göktaşı. Büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydun, gözünü seveyim. Bas kaza. Ceylan, bu arada bizim

0: taşı İsa nasıl çaldı be?
1: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
0: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz hadi be.
2: Bastırıyorum bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
4: Nereye kaçacağım bakalım?
0: Dur hocam, dur. Koş.
5: Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
1: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
6: Yazıklar olsun gazeteci.
7: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
1: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
7: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
1: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
7: Aman be.
6: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Ha. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı öyle hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
0: İmamım lan ben imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çişi duaya.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş paran Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin be ya.
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen muazmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor mu ha?
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
4: Ne oluyor be?
1: Deprem oluyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 31 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 34, Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 35 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 35, Rize 29, Samsun 31 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 16 derece. Malatya 39, Erzincan 37, Van 32, Ardahan 28 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 40, Şanlıurfa ve Diyarbakır 42 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

0: Gayet FM kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Tamam. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca çözmeyi severim. Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında?
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
1: Tanıyalım. 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
0: Yönetim bilişim sistemleri.
1: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
0: Harika.
1: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
0: Eğitiminize destek olsun diyor.
1: Aynen o tarz.
0: Harika.
1: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
0: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
1: Aynen aram iyidir.
0: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız geldiniz?
1: Teşekkür
0: destek ederiz. Oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şevin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneş Şehit Uzman Çavuş Sabitli Yazıcı İlk Ortaokulu'nu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet, o zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
1: Başlatalım.
2: Başlayalım.
0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz. Sır küpündeyiz. Birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, kaç soru

0: sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
1: 1 ile başlayalım.
0: 1 ile başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.
1: İstemek, dilemek diyorum ama onlar sığmıyor galiba.
0: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
2: Beklenti.
0: Beklenti, doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Oturdun mu diye.
2: Ufak
0: beklenti.
2: Bir...
0: Küçük harfiniz. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
2: varlığını sürdürmesi,
0: toprak denir?
2: Bütünlüğünü koruması. Beka mıdır?
0: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir durum, devlet bekasıydı. Saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 18.
0: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
2: Ya sanki aklında bir kelime var ama buraya uymuyor.
0: Biraz kırpalım.
2: Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
0: Zaten süremizi bitirdik.
2: Aynen.
0: Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
1: Zamk diyeceğim.
0: Zamk, doğru yanıttı.
2: Bravo.
0: Siz ne düşünmüştünüz?
2: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
0: Reçine.
2: Ağaçlar akan.
0: Bitkisel deyince reçine de daha doğru. Gittim. Çünkü zamk yapıştırıcı, çok bitki deyince biraz akla gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: Kaç olsun? 12.
0: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki. Geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili, çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim. Burası bir karaymış belli.
1: Anakara.
0: Anakara tabii ki doğru. Bir kara dedik. Denizlerle çevrili, diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası Anakara'ydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan. Süreyi başlattık.
1: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum. Bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey, rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır biraz... Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
2: Biraz tipsiz bir soru
0: tipsiz,
2: oldu bu ya.
0: Tipsiz değil mi? Doğru, evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
2: Bir noktada ufak bir derece var.
0: Bir noktada? Hangi noktada bu derece?
2: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
0: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
2: evet,
0: alalım.
2: Evet, aslında modellik. 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
0: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
2: Bir sürpriz olabilir.
0: Peki. Güzel olsun diyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Tipsizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
0: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
2: El.
0: El, doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
2: Süper.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü,
2: evet,
0: bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi başlatalım ve yanıtınızı alalım.
2: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
2: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ, ilişki veya ilgi. Süre başladı.
2: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
2: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta, çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
1: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon derlerdi. Sizle devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi, kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Sizle devam ediyoruz.
1: 29.
0: 29 gelsin.
1: Olmuyor galiba.
0: Evet, onu açamıyoruz ama.
1: Pardon.
0: Başka sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
1: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım, hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı Çar diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
2: Bilemedim. Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili. Böyle ca ile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
1: Camia.
0: Camia olacaktı. Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama.
2: Evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numaralı soruyla devam edelim? Efendim?
1: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım.
2: Bravo.
0: Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
1: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime. Süreyi başlattım.
1: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
2: Galip.
0: Galip de değil.
2: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da. Süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir? G ile başlıyor. hatta mübarek olsun denir.

0: da süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı, bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
1: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Gaza, bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
1: Gaza.
0: Gaza'ya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
2: Gazap.
0: Değil.
2: Gazan.
0: Gazan doğru. Evet, gazan. Burada aradığımız gazan mübarek olsun.
1: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
2: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenler de denir ya astronot diye. Bu da tam terse gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu...
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet. Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
2: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
2: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli filan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
1: Hazen.
0: Hazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soru yapacağım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili, dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ring.
0: Ring doğru yanıttı ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey çok güzel geldi. Son dakika, iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki, o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Pas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Belki gençlik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
3: Evet. Tamam. Devam et.
2: Vuruyor.
3: Devam et.
2: Sen de
3: bana bak.
2: Vur.
3: Ben de vuruyorum.
2: Kafama.
3: Çok iyi.
2: Kafana vuruyor.
3: Çok iyi.
2: Ha?
3: Allah Allah.
2: Oh, ben de vuruyorum. Sen de vur.
3: Sen vurma. Ben vuruyorum.
2: Oh. Dur.
3: Ha?
2: Ha? Kafama.
3: Kafama.
2: Kafana vuruyor.
3: Oh. Oh. Oh. Rahatladım ya.
0: Şark Bülbülü filminde gazine patronunun sayıkladığı isim.
1: Mazlum.
0: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
1: Biyografi.
0: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sesli sorumuz var, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum. Maalesef.
0: Kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz. Ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem. Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz. 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi Hekimoğlu? Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacaktı. Hazır mıyız Atakan
2: Bey? Hazırız.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki, o zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnun romanında baba karakteri kimdir?
2: Pas.
0: Ah demeseydiniz. Peki, dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var.
3: Çok değişik sahne performanslarıyla da adından çok farklı.

0: Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz.
1: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
1: hakem.
0: Yöneten.
1: Hakem.
0: Hakem. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
2: Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
3: Havuç treni.
4: Almanya'dayız.
3: Ben biliyorum.
2: Aman estağfurullah. Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
0: Evet.
2: Al bakayım.
0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
1: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
1: Pas diyelim ona şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz? Sarp sınır kapısı.
1: Bu da pas.
0: Peki, pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat.
1: Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Hekim.
0: Hekim. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz.

0: Kamil Sönmez'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Bir göreyim yüzünü.
0: Değil. Bir göreyim yüzünü diyor zaten. Onu da vermeyelim. Ama bir göreyim yüzünü dedikten sonra bir yerden diyor.
1: Karadenizli bir şeyler.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Bunu da paslayalım aynen.
0: Peki. Topla karşı takım oyuncusunu vurma amaçlı bir çocuk oyunu.
1: Yakar top.
0: Yakan top. Doğru. Hemen başa dönüyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakterini bir şey bey, ne bey?
1: Ya ben Aşk-ı Memnu'yu hiç sevmem ya.
0: Aşk-ı Memnu'da ama bir çok da isim yapmıştır bu bey. Hatta dizisinde de bayağı bir sevgili Selçuk Yöntem diyeyim. Peki devam edeyim mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet, pas dedik zaten, süremiz de geçti. Peki geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimez. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
1: Geçelim.
0: Peki Murat Bey. Hı hı. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Zırküp'ün düşünce etabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Evet. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç tane soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarın.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Kaçırmayın.

0: Şer kısmını da bulduk. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer...
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış
0: Şerkin
1: mı
0: olacak? Değil. Yine eller butonda. Kaybetmediniz. Şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de değil. Bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şerait. Şerait doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var? 8'de.

0: şehri eski başkentidir diyoruz. Acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harf buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27'nin o sarıyı açıyoruz. Tarihi konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarihi konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun sizle devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Farsça kökenli kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Aşikare.
0: Aşikare doğru yanıttı. Farsça kökenli eski bir kelimeydi aşikare. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu? Açalım.
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin 20 numaralı sorumuz. Niyetini gizleyen, alttan iş çeviren kişi. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
1: Sinsi.
0: Harikasınız. Sinsi tabii ki. 43. Sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum. 24 öneriyorum.
1: Vallahi siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 nolu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz. Bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım.

0: Ve sürenizi başlatacağım. Bruno Tatar. Şey pardon, Murat Bey.
1: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt.
2: Evet. Allah Allah ya.
0: Pardon, ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
1: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 numaralı soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet, gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden. Bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki. Ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
1: Kimyon.
0: Kimyon doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
1: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki önerinize uymayacağım diyeceksiniz. Ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Aşevi.
0: Aşevi doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.
1: 47.
0: Harf bulmanız gerekiyor. 47. Evet. Peki gelsin 47 nolu sorumuz. İki seçenekten birinin yeterli olduğunu belirten bir bağlaç. Süre başladı. Buyurun Atakan Bey.
2: Veya.
0: Veya doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyorum. Geliyor 43. Ekonomi ve ticaret dilinde sermaye. Süre başladı. Kim? Buyurun Murat Bey.
1: Ana mal.
0: Ana mal doğru. Sermaye ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
1: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Böyle delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
2: Bant. Pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
2: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
1: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen. Süreyi başlattım. Öyle bitiyor. Buyurun Murat Bey.
1: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
2: Vallahi.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
2: Sıra.
1: Yok fazla kullanmadım.
0: Ama böyle kronik ağrıları olanlar bilirler. Böyle
1: sanki. Eskiden mi kaldı sanki?
0: Hala var ha. Ve
1: eskiden daha şey tamam.
2: Daha kronikler başlamadı Allah'a şükür.
0: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: 31
1: olur.
0: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan evet, takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki, o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Allah Allah.
1: İade.
0: İade, doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
2: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir harf açalım. Biz bir harf açalım. Bakalım içinde Z var mı? Harfimizi açtık. Varmış. Ne olabilir? Süremizi başlattık. İz. Buyurun.
1: Ya, emin değilim. İzafet diyeceğim.
0: İzafet tabii ki. Evet, doğru yanıt. İzafet olacaktı.
1: Artık emin.
0: Doğru bir kelimeydi. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına geliyordu. İzafet, bir de teorisi de vardı diyecektim tam ki siz doğru yanıtı verdiniz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son
0: iki sorumuza geldik. 46'yı öneriyorum.
1: Peki 46.
0: Peki 46 geliyor. Hazırsak. Batı Anadolu'da haksızlıklara karşı duran kahramanlara verilen bir isim bu. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Efe.
0: Efe, doğru yanıtını aldık. Ve son soruyu açıyoruz. 9 olabilir, 26 olabilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
2: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncuyu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
1: Ya itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey, yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
2: Asist.
0: Asist. Asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet, süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım. Kaç soruda tamamladık? Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir 4 soru buldu burada ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
1: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen.
0: Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz.
1: Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum. Kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Yani kartezyen, yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki o zaman biz diyelim ki kartezyenlik, tahmininiz tabii ki doğru, yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlik etti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamız

0: takımımızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey, nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz olsun. İlgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
2: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soruda basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden bir değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirkupu@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Efendim insanın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar. Bir taraftan olumlu, insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfke hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onurdu.
0: Alpaycığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali Yasi Kafes. Sevgili Ali Yasi, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
2: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım
2: Tabii
0: mı yapsak
2: ki.
0: Acaba?
2: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygudurumunu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn Sina tarafından yapıldı. İbn Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barth'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı. Ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabi burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
0: Çok iyi.
2: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
0: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettim, mutsuzluktan bahsettim. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
2: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
0: Evet.
2: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
2: Gelecek.
0: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
2: Evet.
0: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
2: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
0: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
1: Evet hocam.
0: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz, evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
1: Evet.
0: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
1: Maalesef.
0: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın bu mu yani? Hocam, bu mu yani?
1: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
0: Ben şuradan şuraya

0: işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olur
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Bizim mevzu trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
0: Evet hocam.
1: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler evet. Maçta. Fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
0: Evet hocam.
1: Aslında, ama öfke var.
0: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
1: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
0: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir
1: mümkün değil.
0: Problemse tabii ki mümkün değil. Öfke hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
1: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağrışa dönebiliyor.
0: Evet,
1: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargıda. Yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada da gerginlikler oluyor.
0: Evet hocam, yani hastane, trafik gibi koşullarda fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
1: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor. Hop ortaya giriyor.
0: Evet, evet.
1: Hatta şöyle bir şey. Böyle self-driving, kendini kullanma modundaki bir araba işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de ismini vardı yani. Kendi. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım? Yoksa dut mu yapalım? Yoksa elimizi camda... Ya var mı bunun? Gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi ne dersin?
0: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor.
1: Evet.
0: Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu, neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunma yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade ederiz.
0: Evet.
1: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
0: Evet.
1: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
0: Evet.
1: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
1: Evet.
2: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
1: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
2: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
1: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadeler de mi acaba?

0: zorluk yaşıyor. Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor? Özellikle çiftlerin hayatında.
1: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı dolaylı yoldan yansıtmak. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
0: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
1: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
0: Nasıl oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi kurabilir misiniz? Bizi mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz olan depresyonu diyelim mi?
1: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesine sebep oluyor.
0: İşlevsellik derken?
1: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri, bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini, yani günlük hayatında yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyorsa aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor. Bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
0: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte diyor, arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışmak ayrı bir şey, sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir.
1: Evet.
0: Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
0: Peki hocam, siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
0: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam.
0: Yani
2: tabii ki de evlilik, yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle bir sorun yaşamıyorum diyebilirim.
0: Maşallah, çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
1: Evet hocam, ikizler de var. Ben Altay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilgimizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Aa, hani daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
0: Şanslısınız o zaman bu konuda,
1: evet,
0: biraz.
1: Evet, kesinlikle.
0: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
2: Selamımız olsun hocam.
0: İyi ki gönderdiler sizi vallahi. Yani bir de öyle tarafı var şimdi. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var, belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
1: tabii
0: yöntem.
1: Ki.

0: Yani şöyle, aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır: bireyi harekete geçirmek. Evet. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyon tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Evet. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: bir şey yapabiliyoruz. Harekete geçmek isteyen biri ne yapabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
0: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor, aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum, ya da önceden nelerden zevk alıyordum, şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasına getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
0: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
0: Evet.
1: Sonra ne yapıyoruz? Harekete geçti kişi, artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
0: Buradaki beklentimiz tamamen şey, yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Aha. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durum olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Evet. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerindeki spor ayakkabını kapının önüne koy. Biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
0: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki burada çok güzel söyledin. Harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler değişmeye başlıyor.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir. Geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız.
0: Evet.
1: Orada anlatacağız. Ayşe, öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak. Bu aslında öfkeden bir kaçmak değil. Rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında, mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorununu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz, evet, değil mi? Yani tartışma ortak kararla iki kişinin de kazanacağı bir şey.
2: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
2: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
2: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi, evet, otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık, haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışmama sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında. O fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
2: kesinlikle
1: öngörü.
2: Hocam. Yani şöyle, pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
2: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani,
2: evet,
1: değil mi bunlar?
2: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
2: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı, hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahaleyle karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı?
2: Hocam,
1: sanal gerçek müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
2: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
1: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
2: Evet hocam.
1: Yani bu kas gevşetmenin bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasını yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
2: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisini de siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
0: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şey söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk. Ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi yani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar, bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer, hani kahvaltısını yapar, sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu: kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek. Ve sosyal hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Evet. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Harika. Yani sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki, gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı da hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
1: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip sonra harekete geçirdik.
0: Sonra hayatına entegre etmesini sağladık. Harika. Bu şekilde aktivasyon kazandırdık.
1: Mı?
0: Yani şöyle sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
1: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
0: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü kişilerin beyni, özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik, hem de inhibisyonu azaltalım istedik ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik, hem aktivasyon puanlarını arttırabildiğimizi, hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
0: tabii
1: puanında?
0: Tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var?
0: Yani
1: o parametreler var.
0: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
1: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, pişmanlıklar ve bir anda da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunları toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
0: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak, zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum, bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu çalışmada bedenimize hiçbir
0: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Hı hı. Tamamen evet. Doğal süreçler.
0: Hiçbir şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da

0: maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 3'te 1'i, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
1: yıllarda
0: biliniyor.
1: Yıllarda da sürüyor belki.
0: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet 9.300 dolar civarındayken dirençli olmayanlarda 3.100 dolar civarında. Bu da bize toplamda 45.5 milyar dolarlık bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey. Ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Evet. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa altyapı hesaplar bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Hı-hı. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
0: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. Aha. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel, kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle, yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
0: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Evet. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil, mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede de aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekalı gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğinizde. Evet. Peki hocam, senin için durum ne? Senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? O da bir faydası oldu mu?
2: Hocam, yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. En azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin

0: Daha da cezbedeceği kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katıldılar, gönüllü oldular.
1: Hocam çok iyi bir haber verdin. Peki kadına yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
0: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözlüğü takayım demek çok mümkün değil. Bunun yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Hı-hı. Kişi tedavi görecek. Hı-hı. Bunu sanal gerçeklik gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
0: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü sizce?
0: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet hocam.
1: Yani kişi sanal gerçeklik gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
0: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada bir saat ya da bir yüzükle kişilerin eşlerinde şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarda tespit edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
0: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
0: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Aha. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir gibi gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
0: Evet hocam.
1: Çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
0: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanılması. Evet. Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsanın ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom ve Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan karakter.
0: Evet hocam.
1: Temel Reis sürekli bir kavga dövüş.
0: Evet.
1: He-Man, She-Ra hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
0: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı arttırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol almak, rol model almak başka ifade biçimlerin öğrenmesini engelliyor aslında.
1: Biraz dizilerden de bahsedelim.
0: Evet.
1: Dizilerde de var çok. Programlarda da var. Evet. Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin kafesli insan hali az sonra devam ediyor olacak.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey. Psikoloji ile bilim bir araya geldiğini nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi. Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki aa ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever, maviyi sever. Tarkan'ı sever, sanki sevmeyen varmış gibi falan. Yani aslında bunların da öyle bir işleme mekanizması var. Ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim test çalışmam şeydi. Deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi de ya tabii ki öyle hocam. İşe yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki. Ama değil, öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke kuralım.
0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var. Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor. Ne bir analiz yapıyor. Ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Evet. Koca koca adamlar oturuyorlar. Akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet.
0: Bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
2: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikoloji gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet. Hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
2: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena. Şöyle bilmem ne. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
2: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocan narsist mi değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
2: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok ya şey diyorum gündelik hayatta. Günlük özellikle hayat. Ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
2: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
2: Yok.
0: Türkiye'de yok. Bu kadar hepinizin eski eşi narsist olamaz yani kusura bakmayın.
2: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakını değil istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam, şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim Sayın Ali Yasin Kafes'e, Doktor Ali Yasin Kafes'e. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
1: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Hı hı.
1: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hmm. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Evet. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomunun, depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Ve olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor. Ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor.
0: Yani biri birinin nedeni oluyor ama bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
1: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
0: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
1: Evet.
0: Mesela üniversite sınavına girecek biri. En bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk yüz bine girebilirsin. Yok diye ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor. Ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersiz ikisine yol açıyor tabii. Duyguyla bağı o. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi düşünceye
1: edebiliriz.
0: Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
1: Evet,
0: o zaman
1: evet.
0: Da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
1: Evet.
0: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonunda.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki Alpay Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramlarıyla ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
1: Evet.
0: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
2: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bildirimlerle aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
0: Şöyle yapalım, şayet yönetmeniz beni çekerse, kalemi ısırıyorum ben. Ve kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekile benziyor.
2: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracılığıyla birey kendini daha...

0: Mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
1: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
0: Yok hocam.
1: İnsanlar kahkahalar atıyor. Çığlık çığlığı. Ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
0: Evet hocam.
1: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten evet. Çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
0: Tabii ki hocam, ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
1: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen. Yani şu anda.
0: Tabii ki.
1: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
0: Evet.
1: Yani bir kahkahanın dış dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanım yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
0: Evet.
1: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
0: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette.
1: Evet.
0: Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler, işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
1: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun
0: evet,
1: değil mi onu?
0: Evet hocam.
1: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz, yani yıllarca yaşadık Ankara'da, sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
0: Ne bakıyorsun?
1: Ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri. Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey.
0: Evet.
1: O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
0: Evet.
1: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
0: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
1: O zaman size bir soru sorayım.
0: Tabii.
1: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum. Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dümdüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
0: Evet.
1: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
0: Evet hocam.
1: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler, sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak... Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdim. Ne olabilir cevap hocam?
0: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
1: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
2: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
1: Gerçekten.
2: Evet. Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. haberleri hani biliyoruz.
1: Tabii ki, doğru doğru. Bir de o var. Yani güneşle kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var. Evet. Peki hani orada, bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam, söyle.
2: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki.

0: biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
1: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda
0: evet.
1: Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı? Taburenin üzerinde oturanlar mı? Daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar. Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
2: Peki.
1: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
2: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
2: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanılıyor olabilir.
1: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
0: Belki bu daha şey dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü evet. Onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir işte kopya çekme davranışı olabilir.
1: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor. Hakikaten senin evet. Başlangıç noktanda hocam. Çok evet. Acayip ya.
0: Evet.
1: Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli baklı adamlar. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
2: Evet.
1: Yani bu mesela niye hak görülür? Kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon erkekte mi?
0: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz. Bunu kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
1: İki kat gibi tamam. De bir oran var diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu evet. Hala? Neden evet. Olabilir?
0: Yani şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
1: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
0: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
1: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Yani zor tabii bunu yorumlamak.
0: Tabii aynen hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu evet. için yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
1: Çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir
0: evet,
1: diyorsun.
0: Daha tamam. Fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu yalnız. Hani sevk alma sebeplerinden dolayı. Bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
1: Bunun içinde o zaman şunu söylüyorsun hocam. Yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de işte ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
0: Evet.
1: Hem de İşte bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir içe atmak.
0: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
1: Kadınlar o açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Var. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
2: Şöyle hocam oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılık.
1: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
2: Evet hocam.
1: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
2: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfke ifadesinde güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfke ifadesinde kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
1: Evet, tabii.
2: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
1: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
2: Evet hocam.
1: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
2: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
1: Oluyor mu?
2: Oluyor hocam. Yani
1: bunun devam edeceğini gösteriyor.
2: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışları meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi için de şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim.
1: Bunun kabul edildi.
2: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
1: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara. Yani erkeği öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için mesela yolda trafikte öfkelendi yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü kuvvetli kendinden emin ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam, depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomik kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar

0: Bir taraftan da şunu da göz ardı etmemiz lazım.
1: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
0: Kesinlikle.
1: Beğenmişi.
0: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet, şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
1: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii
0: ama ki.
1: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar? Ne dersin?
0: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni, taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
1: Hocam bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
2: Evet.
1: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
0: tabii
1: zor.
0: Ki erişebilirlik konusunda çok.
1: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
0: Evet.
1: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşa. Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulabilir. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar için sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam, öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle, Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
2: Evet hocam.
1: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
2: Evet hocam.
1: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
2: Kesin.
1: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü şundan dolayı, aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Evet. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranış sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
1: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlı ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela, küçük bir adam var internette koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu

0: kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
1: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmeler de mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam yine kullanacağım yer orası.
1: Evet.
0: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
1: Kesinlikle.
0: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekun hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi hali hazırda depresyonda.
2: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
0: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden, anlaşılmadığını hisseden gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
2: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunun da zaten depresyonla komorbidite, yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
2: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
2: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu. Online kumar.
2: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
2: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi, hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç sağlıyor. Yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesine giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
2: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
1: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam, yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. Hı. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin
0: sürecin
1: başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle
0: yani
1: hocam.
0: Böyle saf temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde, değil mi?
1: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil diğer duygular için de aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girince kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı, çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duygulanan dünyamız var. Öfke de kıskançlıkla çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
0: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
1: Evet.
0: Yani İlişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
1: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında şöyle bir şey var ya, yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Biraz daha onu götürüyor, diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle hocam. Aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni sevdiği için şiddet uyguladığı kadar gelebiliyor yani.
0: Bravo.
1: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
0: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
1: Evet hocam.
0: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, istediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
1: Evet hocam.
0: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı, ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neden?
1: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
0: Doğru.
1: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbirleriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
1: evet,
0: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
1: Evet.
0: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerini de yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
2: Tabii ki, aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabiliyor.
0: Yani, her iki tarafta
2: tabii
0: olabilir.
2: Tabii, aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
0: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
2: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygum varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Hmm. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
0: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
2: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitim vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
0: Telefonla seni ararım mesela.
2: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması.
0: Zaten... Herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
2: Öfkeliler falan. Yani hani bu noktada biraz dedim kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Hı-hı. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
0: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak, belki çıkıp bir yürüyüş yapmak, belki bir spor yapmak, belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek, belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak, belki ütü yapmak, belki ev işi, kadınlar da öyle basılıyor bazen, evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
1: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hazsızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden. Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor.
0: Şey,
1: yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinliklere yönlendirmesi, aktivitelere yönlendirmesi
0: daha zararsız olan.
1: Evet, zararsız olan.
0: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
1: Kesinlikle.
0: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet. Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
1: Mutlaka.
0: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini, yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili de biliriz. Hanginizle başlayalım?
2: Buyur hocam.
0: O tatlı bakışma dolmuşluk gibi oldu.
1: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
0: Çok güzel, şekilde. Çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
2: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
0: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvara, laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet, depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca çözmeyi severim. Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında?
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
1: Tanıyalım. 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
0: Yönetim bilişim sistemleri.
1: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
0: Harika.
1: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
0: Eğitiminize destek olsun diyor.
1: Aynen o tarz.
0: Harika.
1: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
0: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
1: Aynen, aram iyidir.
0: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız, geldiniz?
1: Teşekkür ederiz.
0: Destek oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey, bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şebin Karahisar İmam Hatip'i Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı-hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey, butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneş Şehit Uzman Çavuş Sabitli Yazıcı ilk ortaokulunu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet. O zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
1: Başlatalım.
2: Başlayalım.
0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz. Sır küpündeyiz. Birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, kaç sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
2: 1 ile başlayalım.
0: 1 ile başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.
2: İstemek, dilemek diyorum ama onlar sığmıyor galiba.
0: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
1: Beklenti.
0: Beklenti doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Aynen. Oturdun mu diye.
1: Ufak
0: beklenti.
1: Bir...
0: Küçük harikasınız. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
1: varlığını sürdürmesi,
0: neyi denir?
1: Koruması. Beka mıdır?
0: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir durum, devlet bekasıydı. Saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
1: Ya sanki aklında bir kelime var ama buraya uymuyor.
0: Biraz kırpalım.
1: Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
0: Zaten süremizi bitirdik.
1: Aynen.
0: Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
2: Zamk diyeceğim.
0: Zamk doğru yanıttı.
1: Bravo.
0: Siz ne düşünmüştünüz?
1: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
0: Reçine.
1: Ağaçlar akan.
0: Bitkisel deyince reçine aynen, de daha doğru. Çünkü zamk, yapıştırıcı, çok bitki deyince biraz... akla gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç olsun? 12.
0: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki. Geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili, çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim. Burası bir karaymış belli.
2: Anakara.
0: Anakara tabii ki doğru. Bir kara dedik. Denizlerle çevrili, diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası Anakara'ydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Hı hı.
2: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan, süreyi başlattık.
2: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum. Bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır. Biraz... Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
1: Biraz tipsiz bir soru
0: tipsiz,
1: oldu bu ya.
0: Tipsiz değil mi? Doğru. Evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
1: Bir noktada ufak bir derece var.
0: Bir noktada. Hangi noktada bu derece?
1: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
0: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
1: evet,
0: alalım.
1: Evet aslında modellik. 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
0: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
1: Bir sürpriz olabilir.
0: Peki. Güzel olsun diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
0: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
1: El.
0: El doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
1: Süper.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü
1: evet.
0: bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi başlatalım ve yanıtınızı alalım.
1: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ, ilişki veya ilgi. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
1: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama... Böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
2: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon.

0: pozisyon derlerdi. Size devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Size devam ediyoruz.
1: 29.
0: 29 gelsin. Olmuyor galiba. Evet, onu açamıyoruz ama.
1: Pardon.
0: Başka sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
1: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım, hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı içer diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
2: Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili. Böyle cahile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
1: Camia.
0: Camia olacaktı. Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama.
2: Evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numaralı soruyla devam edelim? Efendim?
1: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım. Bravo. Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
1: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime. Süreyi başlattım.
1: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
2: Galip.
0: Galip de değil.
2: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da. Süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir? G ile başlıyor. Hatta mübarek olsun denir. Da süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı, bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
2: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
2: Gaza.
0: Gaza, bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
2: Gaza.
0: Gazaya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
1: Gazap.
0: Değil.
1: Gazan.
0: Gazan doğru. Evet, gazan. Burada aradığımız gazan mübarek olsun.
2: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
1: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenlerde denir ya astronot diye. Bu da tam terse gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu...
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet. Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
2: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
2: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama... Ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli filan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
1: Hazen.
0: Hazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soruya açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ring.
0: Ring doğru yanıttı ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey, çok güzel geldi. Son dakika, iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki, o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Kas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Peki geçtik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
3: Evet. Devam, devam et.
2: Vuruyor.
3: Devam et.
2: Sen de
3: bana bak.
2: Vur. Ben de vuruyorum.
3: Kafama.
2: Çok iyi.
3: Kafana vuruyor.
2: Çok iyi.
3: Ha, Allah oh, Allah. Emir.
2: Ben de vuruyorum. Sen de vur.
3: Sen vurma. Ben vuruyorum.
2: Oh. Dur.
3: Ha. Ha, kafama.
2: Kafama vur.

0: برید.
1: Rahatladım.
2: Şark Bülbülü filminde gazine patronunun sayıkladığı isim.
3: Mazlum.
2: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
3: Biyografi.
2: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sesli sorumuz var, dinliyoruz.

0: sevdiğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında...
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı, dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum.
0: Kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz. Ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem. Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz. 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi Hekimoğlu? Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacak. Hazır mıyız Atakan Bey?
2: Hazırız.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki. O zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnun romanında baba karakteri kimdir?
2: Pas.
0: Ah demeseydiniz. Peki. Dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var. Çok değişik sahne performanslarıyla da adından çok bahsettirir bu isim. Like a Virgin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
2: Madonna.
0: Madonna tabii ki. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz?
2: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
2: hakem.
0: Yöneten?
2: Hakem.
0: Hakem. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, izliyoruz.
3: Arkadaşlar Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
4: Şükür kavuşturanı.
5: Almanya'dayız.
4: Ben geliyorum.
3: Aman estağfurullah. Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
4: Al.
3: Evet. Al bakayım.
0: İzlediğiniz kardeşler, filmin adını soruyoruz.
2: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
2: Pas diyelim onu şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz?
2: Evet.
0: Sarp sınır kapısı.
2: Bu da pas.
0: Peki pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat
2: türü. Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
2: Hekim.
0: Hekim. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Kamil Sönmez'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Bir göreyim yüzünü.
0: Değil. Bir göreyim yüzünü diyor zaten. Onu da vermeyelim. Ama bir göreyim yüzünü dedikten sonra bir yerden diyor.
1: Karadenizli bir şeyler.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Bunu da paslayalım aynen.
0: Peki. Topla karşı takım oyuncu.

0: oyuncusunu vurma amaçlı bir çocuk oyunu.
1: Yakan top.
0: Yakan top, doğru. Hemen başa dönüyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakterini bir şey bey, ne bey?
1: Ya ben Aşk-ı Memnu'yu hiç sevmem ya. Yani.
0: Aşk-ı Memnu'da ama bir çok da isim yapmıştır bu bey. Hatta dizisinde de bayağı bir sevgili Selçuk Yöntem diyeyim. Peki devam edeyim
1: karakteri
0: mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet, pas dedik zaten, süremizde geçti. Peki geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimez. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
1: Geçelim.
0: Peki. Murat Bey. Hı hı. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Sır küpün düşünce etabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Aynen. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç tane soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarın.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Kaçırmayın. Şer kısmını da bulduk. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer.
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış
0: mı? Şerkin değil. Yine eller butonda. Kaybetmediniz. Şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de değil. Bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şerait. Şerait doğru yanıttı.
2: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var? 8'de.

0: acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harf buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27 no sarıyı açıyoruz. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun sizle devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Farsça kökenli kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Aşikare.
0: Aşikare doğru yanıttı. Farsça kökenli eski bir kelimeydi aşikare. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu? Açalım.
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin 20 numaralı sorumuz. Niyetini gizleyen, alttan iş çeviren kişi. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
1: Sinsi.
0: Harikasınız. Sinsi tabii ki. 43. Sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum. 24 öneriyorum.
1: Valla siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 no'lu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz. Bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım. Ve sürenizi başlatacağım. Buyurun Atakan. Pardon Murat Bey.
2: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt.
1: Allah evet. Allah ya.
0: Pardon ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
2: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 nolu soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet, gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden. Bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki. Ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
2: Kimyon.
0: Kimyon doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki önerinize uymayacağım diyeceksiniz. Ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Aşevi.
0: Aşevi doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.

0: Doğru, sermaye ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım. Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
1: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop, okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Ve delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
2: Bant, pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
2: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
1: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen, süreyi başlattım. I ile bitiyor. Buyurun Murat Bey.
1: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
2: Vallahi.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
1: Yok, fazla kullanmadınız
0: ama böyle kronik ağrıları olanlar bilirler. Böyle
1: sanki eskiden mi kaldı sanki?
0: Hala var ve
1: eskiden daha şey, tamam.
2: Daha kronikler başlamadı Allah'a şükür.
0: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 31.
0: 31
1: olur.
0: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan evet, takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki, o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Allah Allah.
1: İade.
0: İade, doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
2: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir harf açalım. Biz bir harf açalım. Bakalım içinde Z var mı? Harfimizi açtık. Varmış. Ne olabilir? Süremizi başlattık. İz. Buyurun.
1: Ya, emin değilim. İzafet diyeceğim.
0: İzafet tabii ki. Tamam. Doğru yanıt. İzafet olacaktı.
1: Artık emin.
0: Doğru bir kelimeydi. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına geliyordu. İzafet, bir de teorisi de vardı diyecektim tam ki siz doğru yanıtı verdiniz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son
0: iki sorumuza geldik. 46'yı öneriyorum.
1: Peki 46.
0: Peki 46 geliyor, hazırsak. Batı Anadolu'da haksızlıklara karşı duran kahramanlara verilen bir isim bu. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Efe.
0: Efe, doğru yanıtını aldık. Ve son soruyu açıyoruz. 9 olabilir, 26 olabilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
2: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncuyu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
1: Ya, itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey, yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
2: Asist.
0: Asist. Asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet, süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım.

0: Kaç soru da tamamladık. Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir 4 soru buldu burada ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
1: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen.
0: Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz.
1: Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum. Kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Yani kartezyen, yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki. O zaman biz diyelim ki kartezyenlik tahmininiz tabii ki doğru yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlikti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

0: Parça tabu da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz olsun. İlgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
2: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soru da basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Hocam. Geliyor.
1: Amca. Asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şarkı yüklüdür.
2: Karışma bakalım.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Rahattım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Amin, Allah, Amin.
1: Tersi çeviriyorum.
0: Şey Allah abi, gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünüm var benim ya.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin be ya.
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua et ha. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Malo be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açacak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
7: Koşar. Kefilim ben ha.
2: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler.

0: Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ, sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun, sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzün bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla geleni, hakkıyla geleni, damattan geleni kaldırıyoruz masa. Hadi bakayım, bir kalkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız tabi de hani daha sonrasında takım merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin.

0: çekeyim. Sonra yok söylemedi falan. Anlamam yani. Öyle mi?
1: Hakkı bize işimizi mahvet diyor. Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi bari iddia.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
1: Korkma korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam.
3: Herkese iyi akşamlar ve... Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
4: Verdin. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
3: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
2: O zaman bir siyah alalım.
3: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
1: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
4: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar arakası vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
3: Ver bakalım.
2: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım.
3: Onlar da ne be ya?
5: La Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
2: Hamza! Hamza! Karışın!
0: Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu! Füze ama! Ne bileyim be, ateş topu sanki!

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Yunan fiziği söyle.
4: Yunan'ın fiziği sistem mi be ya? Dökeni mi lan ince be?
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey! Calm down guys! Hey! Stop! Stop!
5: Hayda. Kim lan?
4: Muhtar.
5: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın? Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are

0: Sorry.
1: Ne diyor, ne dedi?
2: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
0: You see? You see. Okay. Okay. Okay. Please lower your guns.
2: Your gun.
3: Navresim diyor, navresim.
2: Ne dedi bu?
4: Abi, Meri Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
2: Meri Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
4: Evet. Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
2: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
0: Yes, okay. That's a big okay.
4: Abi, Meri Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
2: O düşen füze değil miydi be ya?
4: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
2: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
2: Allah'ın adını verdim bak.
6: Burkan, Burkan. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
7: Hello me. How are you be ya?
0: Fine and you?
7: Okay.
2: Ne dedi lan?
7: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
5: Ağza bak ağza.
2: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
0: Hamza.
2: Bak dakika, ay, tutuyorum ha, ona göre çabuk.
8: Kaldır. Kim geldi lan? Kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un dündür düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldi. Koş koş. Koş. Koş.
2: Füze Amerikan.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerden gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok, değildi.
4: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe yarabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil miydik? Veririz 80 milyon olduk be ya.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
1: Ne var lan? Ne börüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
1: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikanlar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
1: Aman da Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
1: Oğlum, be. Oğlum be, kızanı ben hemen gideyim de bir ekmek alıver.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
6: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikanlılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın.

0: Bakmayın böldüm.
1: Ne oluyor ya?
0: Kamerayı diyorum kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa kapatamam.
2: Kapat diyor be ya. Üzeri hayata saygı. Kapat.
3: Bak.
4: Tamam beyler sakin. Kapatıyorum.
1: Aslama bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
0: Beyler dün gece buraya düşen göktaşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da $20 vereceklermiş.
2: Oba. Taş $20 olur muymuş be ya?
5: $20 ne kadar be ya?
2: Çok para be. Çok para.
5: Ne güzel bu ya.
6: Hakikaten be ya.
5: İlk baş ben gördüm.
7: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find a piece of that stone?
0: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
2: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
0: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
2: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi taş. İki dünyada elim yakamda haberin olsun bak.
0: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
5: Lan Hakkı bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
2: Ulan! Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
5: Ben aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
2: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
6: Üşüdün ne öyle?
0: Ey cemaati Müslüm. İndirin tüfekleri şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
2: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık hadi.
0: Sus be. Sabahtan beri.
2: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
1: What's happening?
0: They are trying to find the one who took the stone.
7: Oh, okay. Wait, calm down, guys. It's just one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
0: Yapma be. İndirin silahları. Baba indir silahları, indir.
2: Ben de anladım demin.
0: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
2: Öyle söyleyin. Koş.
1: Git bari şu çükürü çek ya.
0: Muhabirlik zor meslek.
1: Muhabir miydiniz?
0: Hayır.
1: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
0: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
1: Nereden geliyor?
0: Nereden geliyor?
1: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
0: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Paşa. Al senin de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşar. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
0: Ay be.

0: falan yok mu ya? Gidin maskeyi dönün.
1: Öteki de arada var diyorlar.
2: Kurtaş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
2: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
2: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
1: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
3: Yavaş yavaş gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız hazırız. Hazırız.
5: Kayıt akıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
1: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Ağdı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı be. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim öyle bir şey yok. Muhtar amcam bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaklandı gitti takılar hep.
6: Yalnız yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
1: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
5: Hop hop hop.
1: Kurum ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
7: Oh yes.
1: Yes.
7: Yes.
1: Biri bak. Söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
2: Tam 188 gram.
1: Oba.
8: Mari.
7: Yes.
8: Day one, $25. Per gram.
7: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
1: Ne diyor?
8: Şirketimiz.
1: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
7: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
1: Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
9: Ne? $1 million mu?
1: $1 million mu?
9: Bir dakika.
1: Neye $1 million veriyorlarmış ya?
2: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
1: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
4: Taş mı $1 million ediyor?
1: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık yeter be ya.
4: Haber
1: kapat.
4: Yapmak da mı yasak muhtar?
1: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
4: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben istediğim yerde yaparım haberimi.
1: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
5: Baba kusura bakma kız haklı.
1: Konuşma lan sipa.
5: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
1: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
5: Ben gidiyorum.
1: Git akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu taşın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
4: Vallahi bilemeyeceğim Muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
1: Tamam, ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
10: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
11: Ya Muhtar. Uğraşma böyle ya.
1: Kapat yavrum benim. Kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat, koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze, hoş geldiniz.
12: Merhaba Muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
1: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
12: Eyvallah, sağ ol Muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
13: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
12: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
13: Hiç kusura bakma bey hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
12: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
4: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
1: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
4: Muhtar gel, seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
1: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
4: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
4: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
1: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
4: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
4: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
4: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
1: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun? Ne taşı bu ya?
4: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
1: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
14: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
1: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
14: Yat taşı.
1: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan. Hadi. Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Kodaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan? Ha?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'üsün be.
3: Ya ya, ben Türk. Biz Elman şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
5: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
6: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
6: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
7: Gramına ne kadar veriyorsunuz?
3: Ya ya, biz Elman şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
8: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakın elini havaya.
6: Ulan! Ulan! Sana geleceğine mala gelsin lan!
9: Beni! Sen sütte çaldın be ya!
6: Oy! Köpekler!
3: Ne kaçırdın lan?
6: Dede sen deyip duranına bak! Kaza atıp kaçtı be ya.
8: Benim öyle bir şey yapmaz.
6: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
8: Taş ne olacak?
6: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
8: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
6: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
3: Meri $30 almıyordu. O daha kıymetliymiş.
6: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hangi yüzü duruyor lan bunu?
3: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
6: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
3: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
6: O halse bana söyler.
10: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar?
6: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
3: Şuna bak, nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
10: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak, kendine güveni geldi, görüyor musun? Karı kaydı var.
11: Kilosu belirsiz. Kilos yok ya. Biz çıkacağız burada tabi. O zaman kilosu belirsiz sorunlarım var. Ha.
3: Beğendin mi?
12: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
3: Yapma be, cidden mi?
12: E niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
3: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
12: Ay sağ ol ya.
3: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10,000-20,000 dinleniyor. Nereden baksan 40'lı nüfusu be.
12: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
3: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
12: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
3: İnşallah. Öyle bir planım var.
12: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1,000,000. Sana gider albüm çıkartır.
3: Ya taş babam da değil ki.
12: Çünkü onda diyor.
3: Ya bırak sen onları ya. Bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
6: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
3: Ne oluyor baba?
6: Ne oluyor? Bak, kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
12: Amerikalılara ne oldu?
6: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
12: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
6: Hem de nasıl?
12: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
3: Görüşürüz.
6: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanlamış gazeteci kızı.
3: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
6: Konuşma lan, ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
3: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
6: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1,000,000'a sen mi satacaksın?
3: Yok baba, ben bulmadım be.
6: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halini baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul.

0: Gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
1: Ama taş bende değil baba.
0: En son sen orada değil miydin?
1: Oradaydım. Akkı'ya takısını taktım çıktım sonra.
0: Akkı kaldı orada öyle mi?
1: Akkı.
0: O zaman ben Akkı'nın düğününe gideyim takısını takayım. Eh, bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy gelip yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Akkı mı?
2: Hezeyko be bırak onu elini. Gazi hem de.
3: Selamun aleyküm Muhtar.
0: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır nere böyle?
3: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
0: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır ne taşı? Ne yapacaksınız taşı?
3: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
0: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız hadi.
3: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
0: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır toplarken bir yerinize dikem atar ondan diyorum ben. Hadi git git.
3: Aa şöyle. Hadi oğlum.
0: Yakında Muhtar seçimleri var unutmayın. Sen mi söyledin? Kıt,
4: bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar Bey ya?
0: Hep o mari var ya mari.
5: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
0: Lan! Lan sana taşera demedi mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşera çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
6: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı gel buraya gel.
7: Amca ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana takı takmayı unuttuk. Al bakalım. Ha.
7: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
7: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir ben satarım tamam.
7: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğünde yediler içtiler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz onların kazanlarını bölmeyorduk amca.
0: Tamam Hakkı.
7: Ne tamam ne tamam.
0: Tamam Hakkı bağırma gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle Hakkı böyle diyor. Tamam sen yine de taşı benden habersiz satma.
7: Kimse beni kandıramaz.
0: Hı-hı.
7: Herkes takısını takacak kardeşim.
0: Haklı.
7: Takacak. Vururum malayı ağzına.
0: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
8: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim be ya. Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
7: Çok yaşar Asım amca. Allah razı olsun.
9: Teşekkür ettik.
7: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi taşacaklar diye bak.
9: Ya sen gezin edin taş da kimse eksik bırakmasın ha.
10: Merhabalar kolay gelsin. Geç de olsa takı merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
7: Valla işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
9: Evet.
7: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
0: Sağ olun çok teşekkür ederiz sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi yani bu köyde kime ne takarsan onu takarlar.

0: Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
1: On numara, on numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
1: O iş benden, merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
2: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
3: Hakkı?
1: Buradayım, burada.
2: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğün de bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
3: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
2: Aa, nasıl yani? Siz söylemedin mi büyük taşın yerini?
1: Ya bırakın taş maaşı, Allah Allah! Taş maaşı yok bende! Genelde çıktı böyle sorularla falan, oynamam ben. Oyalama! Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
2: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
3: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
1: Allah Allah.
3: Hadi bana bak hem yerini, erken benim.
1: Taş maaşı yok bende, ne saklayacağım ben?
3: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
1: Ama benim Ayçi sen.
3: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
1: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
3: Ya Akket, sende mi lan taş?
1: Bende, ne sandın be? Şş, gel bak mı buraya?
3: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
1: Ah, ah. Görüşürüz.
3: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
1: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf ederim. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhtarımın yeğeni, yeğeni. Hakkı, Hakkı.
3: Başlatma muhtarını Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
1: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
3: Git sen amcanı öp.
1: Öperim. Paracıklarımı da öperim. 50 dolar. 100. 200 dolar. 250 dolar.
0: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
4: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
5: Aa, 100 dolar eder yani.
4: Kim bilir? Belki 1000 ya da 10 dolar bile etmez.
0: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta veya?
4: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde diyorken köye bir müze yaptıralım.
0: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
4: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
0: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
4: Evet.
0: Köylüler gidip bunlara bakın.
6: Allah sinirlenirsin.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Tahta bakınız ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
7: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
1: Selamünaleyküm.
8: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
1: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
7: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
1: Nur, Nur. Para, para.
7: Büyük taşı satıp bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
8: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
7: Hakkı gelsene, çok rahat.
1: Geleyim değil mi?
7: Gel gel.

0: bakın, köy muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya, toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
1: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
0: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
0: Ne demek bu öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
0: Göktaşı müzesi. Ya, Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
3: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
1: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Kurt mu yaptım? Allah'ını sev... Ne olur söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: aşıklarınız kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaş Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaş Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaş Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaş'ı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Muhtar, Göktaş'ından Göktaş'ı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak, benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki şey muhtar, bu Büyüktaş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır, bak bakayım bebe. Gel bakayım oraya. Bir dakika, gel be. Heh baba. Dur. Menajitti, dur. Bu sakın yüz verme. Sakın.
4: Öyle deme be baba.
2: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi? Bütün gün kahvede oturuyorsun sen. Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
4: Baba, bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum, üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
4: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış
4: yok,
2: maaş ya?
4: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır, sen hipnoz olmuşsun.
4: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
4: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
4: Yo.
2: Kurban olayım.

0: Böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık, ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
1: Yok, benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım. Gram oldu abi.
2: Ne kadar yapıyor be?
1: 720 euro yapar.
2: Bir dakika.
3: 720 euro, %20'si, oba, 144 euro.
2: Yani 144 eurosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 euroluk bir makbuz keselim bakalım.
4: Abi sizden müziği isteyen var kardeşim. En ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
2: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
5: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
4: Muhtar, gök taşı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
5: Kim diyor mazlumun ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
4: Bundan da verdin mi bundan?
6: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
7: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Ha,
2: tamam şimdi güzel. Vur gitsin.
4: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
2: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
4: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Darıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
2: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Ceza da yatmıyorum.
1: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
2: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyacını topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
4: Aa, araç

geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet, memnun oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: kocaman.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kapardınız.
0: O taşı kime satacaksın? Peşin peşin alalım maaşımızı.
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya buradasın be ya. Bak. Muhterin emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Memnun anlamışım o.
2: Ya ne verisin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık vallahi. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyeyim.
5: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, her daleye hoşças.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, Ardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
6: İsmet Bey говорит, что бы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam. Ay. Yok fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
8: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: look.
1: Egzi Allah'ım. Buldum kulunu. Kulum burada. Kulum burada ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
2: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
3: Niye getirdin beni buraya?
2: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
3: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
2: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
3: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
2: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
3: Aa niye?
2: Ben çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
3: doğru.
2: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştu ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
3: Hiç ya, İsa bir şey soruyor.
2: Ha, ben böyle boş boş konuşayım, sen başkasıyla ilgilen, tamam mı, hadi.
3: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
2: Bir rahat bırakmadınız be, bir rahat bırakmadınız.
3: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
2: Evet, şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
3: Neymiş o?
2: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
3: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
2: Ya ben parçayı çalayım.
4: Dede!
3: Ne oluyor ya?
4: Lan Bahadır! Yanıma dön ya!
2: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
4: Büyük taşıya gördüm be ya. Sen de mi aslanım?
2: Bende taş yok.
4: Peki, siz ne yapıyordunuz burada?
3: Aa!
2: Ne diyorsun dede ben?
4: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
3: Hele tipi, dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
2: Şarkı.
3: Dede, artık başka zamana.
2: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: Tüfekler. Göktaş'ı muhterin zulmünü kıracağız. Vergi olmaz. Kutlar. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceril.
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana ister. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorum. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taş ki ne taş? NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdim. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykelim heykeldi. Allah Allah. Sonra gazla ördekleri a**ın üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse taş satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi hadi gir konuya ya.
0: En çok da ciğer hocası olma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
0: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
3: Göktaşı'nın belgisi olmaz muhta.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
4: Gel lan bre.
0: İndir elleri. Geç be.
5: Zuzma. Zuzlukça sıra sana geli. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
0: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı de senden izin alalım be ya.
3: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmayı bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
1: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
3: Helal.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
3: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bas ki Nevzat kim tutar seni? Bas.

0: Vuruldun mu lan?
1: Korkmayın ya. Benim.
0: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
2: Erol abi, şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
3: Abi beni dinleyin ey köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
4: Helal olsun.
3: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi aldığından var.

0: lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorum ya. Hep ne uzatın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyı satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Günebakan'da neler yaşanıyor bize aktarır mısın?
3: Hemen Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından Günebakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar. Kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo! Bravo!
4: Şu anda da yanımızda Günebakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
6: Göktaşı, yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez! Edemez! Yuhun muhtara! Yuhun!
7: Yuhun! Yuhun! Yuhun! Abi yuhun muhtar ayağını din kılır ya da biz halk olarak onu döveriz mi ya?
5: Değil.
4: Akku Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana.
0: Tamam.
3: Baya.
0: Ulan Akku.
7: Sayın kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
4: Yasemin Özdemir, Günebakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
8: Muhtar, bir dakika, bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor, doğru mudur?
0: Zaten yalan, bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yalan haberdir, o kadar.
9: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın, Günebakan sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onun moluna göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme!
10: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
7: Hocam, görüntüdeki muhtar da... Konuşan kusu be.
0: Efendim, isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
3: Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın, kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi gündüzleri tırttır, geceleri kurttur.
0: Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı. Bak hele bir be.
11: Tamam sen geç, ben geliyorum. Ha.
0: Git. Hakkı. Anca. Lan hayla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
11: Satacaksak satalım be aga.
8: Satmayacağız da tuşluğu kuracağız be ya.
0: Kurban olayım, benim yakışıklım zaten.
11: Valla. Bağışla kalktığına göre. Operasyona başlıyor.
3: Satıyor bak, gördün mü satıyor.
0: Hadi gidelim operasyona. Hadi gel.
8: Çay içelim bakalım.
11: Ha, Rus gördün mü Rus'u abi be? Tamam. Gözlüklü oğlan.
0: Beyalan. Ben neneye bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
11: Ana.
0: Tabii tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
9: Çok güzelsin be.
4: Teşekkür ederim.
9: Sana bir şey göstereceğim.
4: Ne göstereceğim?
9: Sır. Beni takip et, tamam mı?
4: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ha, Erol abi de. Erol abinin ellerinden öpe. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı borç değilim.
1: Anladım.

0: be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Baba, ne oluyor lan orada? Dur dur.
3: İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Hocam! Öndeki aracı takip et artık.
4: İyi sen bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
5: Başlayan bazı olurdum seni. Sıkıntı kadar içimde. Allah!

0: Hocam, şu yola sapta. Önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim. Merak etme sen. İmanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Çok özledim seni ben.
2: Ne yapayım, ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
3: Hakiki.
4: Paralayın.
2: Çanta nerede?
5: Mary, money.
3: Yes. Mike.
4: Oh. Allah.
6: Paralar burada. Kaş nerede?
2: Hakkı, getir taşı.
4: Yardım edin mi ya? Gavur ölü şimdi.
2: Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
4: O ne be ya?
1: Selamun aleyküm Muhtar.
2: Aleyküm selam komutanım.
1: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
2: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirlendi. Yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
4: El tezlikte.
1: Bu ne burada?
4: Taş.
2: Taş var onun içinde komutanım.
1: Taş. Ne taşı?
4: Göktaşı.
2: Göktaşı komutanım.
1: Göktaşı.
2: Tabii.
1: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
4: Ben de ya. Görelim.
7: Bu ne?
2: Oba.
4: Kime ne bu be?
2: Kime lan?
4: Boşver açtım.
2: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
8: The sale is cancelled.
6: Satış iptal diyor.
4: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan almaz satar bizde be.
3: Niyet. Hayır olmaz.
6: Biz alırız motor.
2: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel.
1: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
2: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
1: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın?
4: Yok. Kime lan? Ne kime lan? Ne?

0: Kimene, kimene, kimene taşı bu? Kimene, kimene, o taştan gel.
1: Sus Matar, sus.
0: Tamam, sustum be ya.
1: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın, toplayın şunları, alın.
2: Bu göktaşı, bu göktaşı adamınki. Şey, tamam. Yürü, yürü, yürü, yürü.
0: Allah senin belanı versin, at.
2: Yaptın beni, at.
1: Götür şunları, götür şunları.
0: Vallahi bir dakika. Ya ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
1: Nerede abi? Siz ne yapıyorsunuz burada?
3: Komutanım, biz çalgıcıyız.
1: Çalmaya devam edin.

0: Arkanda sopa var, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak şuna bak. Kız gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten yeğenim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş göktaşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz hadi be.
0: Bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım bakalım?
1: Dur hocam, dur. Koş.
4: Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
2: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
5: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
2: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
2: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Aman be.
5: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı ya hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun be ya.
0: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüz...

0: Beni tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
1: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çeşit duayı.
2: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı tırılıyor burada. Hadi.
3: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
3: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen bu azmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
4: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
3: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
4: Amin.
5: Ne oluyor be?
6: Deprem oluyor.
3: Allah. Allah. Bismillah.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Bana ne oluyor böyle?
1: Beni özledin mi Uyumcak'ım?
2: Sevgili izleyince izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Kontrolden çıktı. Sorun her neyse hemen düzeltmeliyim.
3: Bunları kim istiyor gerçekten? Tamam.
4: Belki biri izliyor.
3: Hoşçakal biri.
2: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimde mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
0: Demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
3: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
5: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
0: Bu işten kurtulamayacaksın.
6: Kurtulabilir.
0: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
3: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
7: Bu da kim be?
3: Asıl sen kimsin?
0: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
3: Ama seni seven insan

0: nefesine izin mi vereceksin?
1: Senin sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
2: Seni özlüyorum May.
3: Tamam, bir saniye dursanız.
2: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii. Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
4: Are you ready? Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazandığı Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde kim milyoner olmak ister yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
5: Götürüyorsun onu.
6: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
4: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty. Yalnızlığına alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Cat'in kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Cat'in hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
6: Sakar kedisi.
7: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor.
6: Katie ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
8: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
6: Şimdi elimdesin.
9: Kaçın, köpek geliyor.
7: Onu bir soyalarız. Sen hemen git.
6: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
9: Scotty.
10: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
6: Biri geliyor.
10: Korkuyorum Scotty.
6: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
11: Göründüğünden çok daha fazlası.
12: Just because you could paint on a canvas.
4: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün, biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luzia Rainieri'ye başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
13: What are you doing?
14: I'm shaping up this chicken.
15: You don't recognize it?
16: Should I?
15: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
16: When?
4: Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısının yönetmeni John Candy. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Roselieu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarının müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
17: The ability to mean many different things to many different people.
10: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
4: Animasyon türündeki izci takımı Şelale'nin Peşinde gösterimde. Film karne gününün ardından Bülent Öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
18: Burayı tertemiz yapmak.
19: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
20: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film lazım. İki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
3: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
4: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim Hüce kralımız?
5: Bu olamaz.

0: Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yeni dönem başladı. 288 eser ilk kez müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını belirtti.
1: Değerli basın mensupları, bugün kültürel mirasımıza verdiği önemin en güçlü örneklerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yeni bir vizyonla geleceğe taşınmasını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından temelleri Eti Müzesi olarak atılan müzenin 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997'de ise Avrupa'da yılın müzesi seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğinin altını çizdi.
1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa bedesteni ile Kurşunlu Han gibi iki önemli Osmanlı yapısı hizmet vermektedir. Yaklaşık 6 asırlık bu tarihi yapılar Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürülmüş. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlanmıştır.
0: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını söyleyen Ersoy, Göbekli Tepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin şimdi daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulacağına dikkat çekti.
1: Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerimizin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip etmelerini amaçlamış olduk. Göbekli Tepe kültürüne ilişkin canlandırma düzenlemesiyle ana tanrıça Kibele heykelinin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerini çok daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz.
0: Bakan Ersoy ayrıca yeni dönemde 288 eserin ilk kez müzede sergilendiğinin de altını çizdi.
1: Bir müjdeyi daha sizlerle özellikle paylaşmak isterim. Ankara ve klasik dönem seksiyonlarının güncellenerek bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarımızı da planladık. Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle buluşturulması.
0: Asla 27 Mayıs'tan

0: 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz kitaptan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
1: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Bahadır Tatlıöz, sözleri ve müziği kendisine ait Tam Aşk Mevsimi çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.